0: Foto City sunar.
1: Saat 4.
0: Foto City sunar.

yatıya. Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tüm Erkan Söğüt'ü yeniden mikrofon karşısındayım. 26 Haziran 2026 günlerden Cuma bugün değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma gününde günü güzel kapatacağız ve haftayı da güzel sonlandıracağız. Enerji dolu bir başlangıç her zaman pazartesilere değil, bazen cuma günlerine de lazım değil mi?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileyelim efendim. Ne demiştik? Her zaman pazartesilere güzel başlamayacağız. Bazen de cumalara güzel kapatacağız ki enerji dolu. Hafta sonunu da enerjiyle geçirelim. Her zaman dinlenmek değildir hafta sonu. Özellikle de yaz gelince birazcık yazın, denizin hatta imkan varsa tadını çıkartmaktır. Bu yazda özellikle yarın için baktığımızda ise Karadeniz bölgesinde değilseniz eğer ki sizler de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Yurdun dört bir noktasında sadece Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti birazcık yüksek ama denizin sıcaklığı gayet yerinde diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde ben Tümer Kansöğütlü en iyi müziği sizlerle buluşturuyorum.

Güne dairen sevilen şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansöz'dü. Sizlerle olmaya kaldığım yerden devam ediyorum değerli dinleyenler. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Colorado çölünde yer alan ve insan müdahalesi sonucunda kazara oluşan Salton Gölü son yıllarda hızla kuruyarak bölgedeki en büyük ekolojik tehditlerden biri haline geldi. Geçmişte turizm merkezi olan bu devasa su kütlesi günümüzde içerdiği yüksek tuzluluk oranı ve çevreye yaydığı zehirli tozlar sebebiyle ciddi bir halk sağlığı krizi de teşkil ediyormuş. Bakın bir turizm merkezi nasıl bir kaçılacak nokta haline geliyor, bu haberle görmüş oluyoruz bizler de.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre Türkiye'deki tüm restoran ve lokantalarda 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Detaylı menü dönemi. Efendim, yeni uygulamayla birlikte yiyeceklerin kalorisi de artık menülerde yer alacakmış. Alerjisi olanlar ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyenler menülerde ürünlerin içeriğini detaylı şekilde görebilecek. Restoranlara evet birazcık sorumluluğu artırıyor ama gerçekten önemli bir adım ve bu bilgilerin de doğru olması çok önemli. Porsiyonların vesaire onlara göre düzenleniyor olması ve gerçekten tükettiğimiz besinin tam kalorisini görebiliyor olmamız da tüketici açısından keyifli, sağlık açısından da kaliteli bir dönemi başlatacaktır efendim.

26 Haziran 2026 günlerden cuma bugün, haftanın son çalışma günü, Haziran'ın da son hafta sonusu olacak bu efendim. Deniz kıyısına yakın olup da sezonu açmayanlar için belki de son böyle kalabalıklardan önceki fırsat diyebiliriz. Çünkü okullar da tatil oluyor bugün itibariyle, biliyorsunuz ki birçok okulda da yine son ders zillerinin çalınmasıyla birlikte bu hafta sonu birazcık daha dolu dolu olacaktır sahil kesimleri, değil mi efendim? Gününüz keyifli olsun, gününüzü keyiflendiren şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerini uyguladığı öğrenci gelişim raporunda geçen yıl biliyorsunuz ki Atatürk görseli ve İstiklal Marşı'na yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı ve eğitimciler ve velilerden gelen tepkilerin ardından bu yıl hazırlanan raporlarda Atatürk'e yeniden yer verilmiş. Bu konuyu da hatırlatmış olalım. Günün Sevilen Şarkıları Festivali'de sizleri selamlıyor. Karne günü bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma efendim.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken geçmişe doğru yolculuğumuzda devam etmekte. Efendim, pazar dönüşü evin yolu uzardı mesela. File torbalar kolları keser ama kimse şikayet etmezdi. Çünkü o torbalarda sadece sebze meyve değil, haftalık düzen, huzur, evin bereketi taşınırdı. Kapıdan girince annem hemen bir sofra kurar, taze alınan domatesle peynir kesilir, yanında sıcacık ekmek olurdu. O sofralar işte pazarın asıl ödülüydü.

Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin. Günahı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.

Hanımlar beyler, festivalde en sevdiğiniz şarkılar sizleri selamlamaya devam ediyor. Beni dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerim için bir kez daha muhteşem bir gün diliyorum değerli dinleyenler. 26 Haziran bugün, haftanın son çalışma günü. Bugün karne günüydü. Karnesini alan tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik edelim efendim. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize de hatta güzel bir tatil dönemi temennisinde bulunalım. Eksiklerin toparlandığı bir yaz tatili olsun. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi keyifle geride kalan yaz boyu keyifli şarkılar da festivalde seni bekliyor, unutma.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD milli takımının kampında geçtiğimiz pazar günü efendim adeta film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Yıldızları kurtaran kişiye yardım ettiği kişilerin futbolcu olduğunu anlamamış bile. Pizza yemek için otelden çıkıyorlar ve otele dönemiyor ABD milli takım oyuncuları değerli dinleyenler. Yemek sonrası kampa dönüş yolunda Pasifik sahil yolu üzerinde meydana gelen büyük bir trafik kazası nedeniyle yolun tamamı kapatılıyor ve geçişe izin verilmiyor iniliyor. Bu durum oyuncuların otele dönüşünü de kısa süreli bir krize dönüştürüyor. Sıcak havada yaklaşık 40 dakika boyunca yüzmek zorunda kalma ihtimalleri zaten baldır sakatlığı bulunan ve Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı tartışılan Pulisic açısından da riski daha çok arttırıyor ve yol kenarında ilerlerken point yakınlarında ve trafiğe çıkış izni bulunan lüks bir golf araçları satan bir bayi fark ediyorlar. Çareyi içeriden yardım istemekte buluyorlar efendim. Dükkan sahibi futbolcuları tanımıyordu ve ticari düşünmeyi bırakarak futbolcuları otele götürüyor futbolcu olduklarını sonrasında öğrenerek efendim. Bu jeste Amerika'da bu aralar basında konuşulan konular arasında yerini alıyor.

Festivali günün en iyileri bunlar. Her an ve her saniye sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Haftanın son çalışma gününde, karne gününde karneleri aldık ve kutlamayı yapıyoruz efendim. İyisiyle kötüsüyle. Geride bıraktık koca bir yılı değil mi efendim? Çalıştık, çabaladık. Belki de çalışmadık. Keyfimiz yeterince yerinde değildi. Ama çalışacağız. Biliyoruz en azından bunun bir sorumluluk olduğunu biliyorsak. Böyle düşük geçen bir yılın ardından bir sonraki yıl daha çok çalışarak o yılı da telafi edebilirsiniz. Hiçbir şey için geç değildir. Bunca yıl çalışmamış olabilirsiniz. Bu sene itibariyle heves edin efendim. Başlayın ve nereden başlarsanız sizin için keyifli ve kaliteli olur diyelim. Günün sevilen şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Güne kaliteli ve keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki hafta sonu geliyor. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar da artıyor. Sadece kıyı Ege kıyılarında rüzgar birazcık şiddetli. Onun dışında Karadeniz kıyılarında yağış var ama başka bir noktada Akdeniz ve Ege'de bir deniz tatili planı yapıyorsanız ya da Marmara kıyılarında bu hafta sonu güzel bir tercih olabilir. Hava sıcaklıklarının da arttığı bir hafta sonuna giriyoruz. Efendim, hepinize şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydim. Efendim hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü yeniden aynı saatte festivalde keyifli şarkılarla buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin

0: için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hsecars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ses kontrol. Nayri nayram nayram. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Şimdi sistemi yeniden kurduk ya, biraz sesini açmak lazım galiba. Azıcık, azıcık müziğin sesini galiba azıcık açmak lazım. Ya da mikrofonun sesini kısmak lazım. İkisinden birisini yapmak lazım.

Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Şimdi denklendi galiba. Bugün ben denk değilim. Zor uyandım. Benim gibi zor uyananlara, efendim, kolay uyananlara, halen uyananlara günaydınlar. Pırıl pırıl bir sakin top sabahından günaydınlar sevgili dostlarım. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi, ayırmasın Tanrım biz sizlerden ömrümüz boyunca diyelim. Hadi bakalım gelsin bakalım günaydın mesajları gelsin bakalım günaydın mesajları gelsin bakalım günaydın mesajları. Facebook'ta da online olalım. Aktif durumumuz açıkmış zaten. Açıkmış zaten. Zaten açıkmış. Ra ra ra yiram. Efendim paşalı dostum, how are you today? Are you fine Kalimero? Sezer Asliye. Günaydın. Bir güzel gün abim, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Daha sonra yazamayacağı için saat 6'yı 5 geçe yazmış. Günaydın bir güzel güne, günaydın bir güzel güne, günaydın bir güzel güne, günaydınlar. Burak Molla, günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın Burak kardeşim, günaydın Burak kardeşim, günaydın Burak kardeşim. Adem abim, Adem Ömer abim, Adem Ömer efendim. Günaydın Adem abi, günaydın Adem abi, günaydın Adem abi. Adem'e akraba davayına preş diyen Ömer Başkan. Günaydın kardeş demiş Mehmet Hüseyin Agam, günaydın. Ahmet Ali Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Sürekli yeni lezzetler sevgili dostlarım, sürekli yeni tatlar, sürekli muhteşem tatlar hep deniyorlar kuzenler. Vallahi billahi Mehmet de Gülsüm hep deniyor. Muhteşem. Ve Kafa Pastanesi'nin profiterolü de muhteşem. Biliyorsunuz, söylüyoruz, anlatıyoruz sizlere. Muhteşem olan profiterolünü yiyen herkes memnun. Gürkan Nesnoğlu da yedi. Gürkan Nesnoğlu da çok memnun kaldı bu profiterolden. Profiterol deyince Kafa Pastanesi'nin muhteşem profiterolü. Ay dilim dönmüyor bu sefer. Profiterolünü mutlaka deneyin sevgili dostlar. Günaydın Beter, nasılsın demiş Gökhan Karali. Sensin Beter. Adem akraba bir davay. Napreş kada. Leblebi Hüseyin Agam günaydın. Zülfiye Yılmaz günaydınlar. Kefalonya iyi bulutladın, bıraktın sıradaki kurbanın Zakin Sosa ve sana günaydınlar demiş. Kefalonya'yı bulutladım, bakladım ne yaptı bıraktım. Nida Ayşe Mertoğlu, neredeydin Ayşe abla sen dün? Günaydın Komotin'den, Kanari'den Zakin Sosa, Gürkan kardeşim, tüm dinleyicilerine sevgiler günaydınlar demiş. Günaydınlar Lagadas'tan, günaydınlar Zakin Sosa, günaydınlar portakal bahçelerinin içinden. Günaydınlar portakallar, mandalinler, bir limon ağacı var. Yani onun fotoğrafını çekeceğim şimdi. Bu sabah çok erken uyandım. Onun fotoğrafını çekemedim. Ben hayatımda bu kadar büyük limon ağacı görmedim sevgili dostlarım. O kadar güzel bir limon ağacı var ki limonlar dökülüyor üzerinde. Dökülüyor. Evdekileri aradım dün görüntülü. Adam dedi sor bakalım dedi evin sahibi ne dedi. O limonları dedi nasıl yetiştiriyor, ne koyuyor dedi o limonları dedi. Abi ne koyacak toprağından, havasından, suyundan böyle. Zaten adaya bir iniyorsunuz. Bütün yol boyunca sizi sarhoş eden bitki kokuları var. Böyle değişik böyle yani riganesi, miganesi, şusu, busu, keki, meki hepsi birbirine karışıyor. Muhteşem kokular var tabii ki topraklarından, tabii ki ikliminden öyle. Narenciyeler sevgili dostlar, portakallar koparıp yiyebilirsin, limonları alıp sıkabilirsin dediğinin sahibinin. Nereye sıkayım o kadar limonu? Bir limon ağacı var. Anam. Yan tarafta bir incir ağacı var. İncirden de yiyebilirsin dedi. Dedim bu adam galiba dedim. Kendi kendime biraz dedim ki kaçık dedim. Biraz saçı başı da böyle dağınık bir adam. Galiba dedim bu adam dedim, ne diyor dedim. Bu zamanda incir mi olur dedim. İncirler oralara kadar gel. Bir baktım sonra incirin üstünde olgun incirler var. Nasıl bir cins incirdir onu da anlamadım.
Onu da anlamadım. Yalnız bu ılaganaz çok fena. Bu ılaganaz yiyecek insanı. Bu ılaganaz beni yer bitirir burada, size söyleyeyim ben. Ay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.

bu fotoğrafını çektiğim portakal ağacı, limon ağacını çekeceğim bugün sizden ama yani fotoğraf gerçeği veremiyor. Limon ağacı çok acayip. Lüklü nasıl limon? Nasıl limon? Nasıl limon üstünde nasıl limon anlatamam sizlere. Anlatamam. Dedim burada dedim kış olmuyor mu ki dedim mi? Oluyor ama dedi. İskeçe'deki komutanındaki gibi dedi. Kış olmuyor burada dedi. Evin sahibi. Allah İrfan Abdullah günaydın. Sevcan Güven Hanım ablama ve o güzel çiçeklere günaydınlar. Engin Ahmet abiye günaydınlar. Ekrem Nurşen günaydın. Günaydın Ekrem abi, günaydın Nurşen abla, günaydın Ahmet Demirci, günaydın Ayla Mehmet, günaydın Rıdvan Kehaya Halil, günaydın Bülent Yusuf, Selma Es günaydınlar. Almanya'da biz de yanıyoruz Gürkan abi demiş. Güler Salih günaydınlar. Nuri Ali günaydınlar. Tayfun Gülcan günaydın. Halil Belginesin günaydınlar. Figen Hüseyin günaydınlar. Günaydınlar Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Taner Ülke günaydın. Hüseyin Rasim günaydınlar. Taner Asanan günaydın, günaydın, günaydın. Sevim Boğazi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ella nazar su meklarine. Huzurunuz ve umudunuz ileri her daim, dualarınız güzel olsun Oğuz'um. Oğuz niye gülüyor biliyor musun? Niye güldüm sen biliyorsun Oğuz, niye güldüm sen biliyorsun. O mesajları buraya yollama, o mesajları buraya yollama, onları buraya, bu tarafa yollama. Günaydın, sesin fon müziğinin çok altında, fon müziğini biraz kıs demiş Hasan. Sesin fon müziğinin çok altında mı? Ben gene açtım onu bak Hasan. Şimdi konuşurken bir bak bakalım. Ses çok altında, üstünde, dur bakayım Hasan'ım, dur bakayım Hasan'ım, Hasan'ım, Hasan'ım. Göbeğini göbeğime yapıştır acemiyim, yavaş yavaş alıştır Hasan'ım, 80-79. Şimdi nasıl? Şimdi bir iki bir iki bir iki dur şimdi ama daha müzik başlamadı. Müzik gibi başlasın. Hep beraber deneyeceğiz. Nedense bu laptopu fişten çıkarıp sokup başka yerde şey yaptığımda ayarlarının kaçmaması lazım. Bazı ayarlar kaçıyor. Onun neden olduğunu anlayamadım ben. Basümüklü yeter dakika başı burnunu çekme demiş Gökhan Karali. Ay öleyim, ay öleyim. Halil Mustafa'dan selamlar var. Var Gürkan. Sen de selam, senden selam bekliyor. Kirazlar bittiği selamlar başladı diyor. Halil Mustafa'ya şaba demiş Adem Ömer. Adem abi Halil Mustafa'ya şaba. Hem betersin hem de sümüklüsün demiş Gökhan Karali.

Yadovis bu mikrofonun sesini biraz kıssak. Mikrofon setup, mikrofon setup, mikrofon setup, mikrofon setup. Mikrofonun sesini biraz kıstım. Şimdi nasıl? Şimdi güzel oldu değil mi? Yaşa Hasan, yaşa Hasan, yaşa Hasan.

Kalimera file müziğin sesini ver. Bayağı bir düşük demiş. İlhan şimdi nasıl? Şimdi nasıl? Hadi beraber ayarlayacağız İlhan. Olla kala ki oraya tesisun me alun ne me alun ne paraya demiş. Mehmet Kasım abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Osman abi günaydın, kolay gelsin. Aramızda kimse. Hadi İlhan beraber ayarlayalım müziği. Hadi Hasan'ım, Hasan'ım. Hasan'ım göbeğini göbeğimi yapıştır Hasan'ım. Hadi beraber ayarlayalım Hasan'ım.

Çok az ver müziği ya da mikrofonu kıs demiş. İlkan dur şimdi bakayım. Ömür boyunca aramıza. Dur az daha vereyim müziği. Yaşayın ben, yaşayın ben sevgili dostlarım, ben yaşayın. Her yerde bana yardımcı olursunuz buraya. Benim şeyim şeye gelmez siz varken, şeyim şeye gelmez ben. Rifmesiz rifmesiz ihu diyelim. Nani nani.

Hafize Ali günaydınlar. Cuhuz. Günaydın, konuşan cazip günaydın demiş Cuhuz. Basri Ali. Bulgaristan kızlarına günaydınlar.

Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abi. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Günaydın. Aynur ablam günaydınlar. Necdet abime günaydınlar. Akşam buzlu götürdün galiba Gürkan, ses gitmiş diyor Adem abi. Hiç... Yansu Adem abi, Yansu. Günaydın Gürkan diyor İsmail Emine. Sana günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. 26.06.2026'dan haftanın son gününden kolay gelsin demiş Gürdan Sani. Bugün 26.06.2026 mı? Bu iyi mi kötü mü bu?

İsmail'in helvalarını deneyin. Bizim İsmail'in helvaları çok güzel helvalar. Maxi Sigorta İsmail yapıyor zaten o bu helvaların sevgili dostlarım. Metin markasıyla. Bakalarda, marketlerde, pastanelerde. Tayin helvaları harika. Metin markasıyla pekmez. Metin markasıyla tayin deneyin, çok beğeneceksiniz. Gürkan'ın gene hakkı varmış. Gürkan gene çok doğru konuştu diyeceksiniz sevgili dostlar.

Mehmet Korfi'de başım. Kirazcı Mustafa abinden selamlar var. Kuru kasaptan çok alışveriş yaparmış. Senden selam bekliyor demiş Adem abi. Ama kuru kasabın yarısını onlar alıyor ya. Bu ne böyle? Mustafa abi, Erdem, Eşekçili, kiracılar, hepinize sevgiler, saygılar. Kolay gelsin, kolay gelsin. Köfteleri çok beğenmişler, kendilerini alıyorlar. Bütün köye köfte alırlarmış. Öyle dedi kardeşim, çok köfte alıyorlar abi dedi. Ama kuru kasabın köftelerini bir deneyin. Gerçekten sizler de hak vereceksiniz. Yok böyle köfte, yok böyle köfte. Çok iyi, aylar bitiyor. Üç kalıyor yuppi demiş Gürdan Salih. Ya. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık olsun. Zaman geçiyor sevgili dostlarım.

Bunun gene sesi fazla, gördünüz mü? Yani bu ses meselesi, bu ayar meselesi. Ha tamam. Şimdi sevgili dostlar, Rıfat Market'lere de günaydın diyelim. Rıfat Marketler uygun fiyatlarıyla, marka ürünleriyle, tertemiz ortamıyla, müşterisine ve çalışanlarına saygısıyla, Bozdukemir'den sonra Agoş, Kurcalı'da da fark yaratıyor Rıfat Marketler. Rıfat Marketler'in tüm çalışanlarına, tüm müşterilerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Agoş, günaydın Aygoş. Günaydın abim, iyi yayınlar derim demiş Durmuş. Bu akşam yine Nurgüller'in eğlencesi, bakalım nasıl olacak. Bana çekin gönderin bana, çekin gönderin bana. Çekin gönderin bana İlkan. Ella, ella, ella.

Günaydın güzel adam, iyi yayınlar. Bu sabah senden bu özel Bodrum turundan bahsetmeni rica edeceğim. DJ Mahmut Orhan konseri bileti dahil. 4 yıldızlı otelde her şey dahil konsepti, konaklama 550 euro. Bir gittiğimde daha teferruatı yazacağım demiş Cengiz. Master Travel. Cengiz'im şimdi bahsedeceğim. Bir oya gidince daha da teferruatı yazarsın. Dur azıcık bir içtiğim kahve azıcık aguş etkisini göstersin. Çünkü kafayı toparlayamıyorum. Çünkü kafa toparlanmaya. Allah'tan burada gözümün önünde portakallar var. Onlara bakıyorum da azıcık açılıyor kafam. Günaydın abim, hayırlı sabahlar. Güzel bir cuma günü olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyaz'ım, Ahmet'im günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydınlar demiş Elif Kar Osman. Günaydınlar Elif'im, günaydınlar Elif'im. Akşam benim buraya gelmem, eve yerleşmem falan çok geç oldum. Hiç yemek falan bile yiyemedim. Aç açtık çıktım dışarı, saat 12'de dışarı çıktım. Dedim ki Gürkan dedim, bu saatte dedim açık market dedim. İçimden dedim nah bulursun dedim. Market mi? Ama burada Max Shop bile var. Vallahi bile Max Shop var. Ondan sonra dükkanlar var. İnsan videoda çekemiyor. Çünkü yani polis olur. Neden çekiyorsun der. Sivil polisler mutlaka vardır. Bir de şey var. Bu ot var ya, ne otu o? Onun resmi olan dükkanlar var. Oradan gidip alışveriş falan yapıyorsun. Burası başka bir dünya. Vallahi burası bambaşka bir dünya. Sanki değil burası. Marketler de açık. Ben ilk önce dedim yarın sabah ne yiyeceğim dedim ama bu sabah canım yemek istemiyor Elif. Ben buradan hem yağ hem de kas kaybetmiş olarak geleceğim galiba Elif. Yudum girmedi ağzıma bu sabah. Saat 1'de salam kaşar aldım, geldim eve bıraktım, tekrar çıktım. Ama bu sabah canım yemek istemiyor. Aguşla portakal ağacıyla kafa toparlanmaz. Günaydın demiş Faik. Nasıl toparlanır kafa? Günaydın Elif Karosman'a günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Efendim İmamoğlu'na günaydınlar. İmamoğlu yılların esnafı. Elektrikli elektronik eşyalar İmamoğlu'nda. Harika fiyatlar İmamoğlu'nda. İmamoğlu ısı pompaları. İmamoğlu güneş enerjisi termosifonları. İmamoğlu klimaların satışı ve kurulumunu ve bakımını yapıyor sevgili dostlarım. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu diyelim. Çok teşekkür ederim. Bizim Gökben'in olduğu yerde Yassıköy'de hizmetinizde. MK Rentekar, mk-rentekar.com internet adresi. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi. Instagram ve Facebook. Ve Seymen'de Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde araba kiralama şirketi. Ahmet kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Şimdi güzelsin, güzelce bir kahvaltı yap demiş Elif. Yapacağım, burada tost makinesi var mı? Dur bakayım. Bir de arabik bir pita aldım, o güzel esiyoruz. Tost makinesi göremiyorum burada. Yok zararı, olmaz. Benim gibi sevme.
1: İki kelime. Bir varmış, bir yokmuş. Şimdi diyorlar ki keşke zamanında yeseydim.

Emre uyandı mı? Sinap Semerci İnşaat. Gümücüne de. Sinap Semerci olarak Instagram'dan bulabilirsiniz. Evin temelinin kazılım işlerinden son kiremidine kadar pencerelerine, kapılarına kadar inşaat işlerini onlara emanet edin. Ev yaptırmak isteyenler, inşaat yaptırmak isteyenler. Sinap Semerci İnşaat. Instagram'da bulun. Telefon numaralarını görün. Sizler de arayın, konuşun sevgili dostlarım. Sinap ve Semerci. Cengiz bana bir şey gönderdi. Ben onun nereye yapmasın kimse yaptım be Cengiz'im be ya. Cengiz. Master Travel afiş. Nerede bu Master Travel'ın afişi? Afişi yapmasın kimse yaptım, bulamıyorum ha. Buldum. Notanik sümeyi mi? Fotoğrafya da notanik sümeyi. Efendim gençlere hitap eden bir şey var. Bir zamazingo var. Dur önce kendim bakayım. 15-19 Temmuz arası gençler. DJ Mahmut Orkan. Konseri Bodrum turu. Hey, Bodrum turu var. 4 yıldızlı Ladonia Otel Del Mare. Her şey dahil. Her gece DJ ile eğlence. Lüks araçlarla ulaşım. Yolculuk esnasında ikramlar. Unutulmaz bir yaz seni bekliyor. Müzik, tatil, eğlence bir arada. Coşku bir arada Bodrum'da. Kızanlar 15-19 Temmuz arası. Master Travel Cengiz düzenliyor. İskeçe'de isteyene telefon numaralarını verebilirim. Güzelce tanıtalım, çok güzel olacak bu demiş Cengiz. Ve 550 euro. Git gel kal mal hepsi. 550 euro. Bu fırsat kaçmaz. Kaçmaz. 15-19 Temmuz ben tarihleri günleri karıştırdım. Bugün yarın 26 Haziran değil mi? Oraya da gideyim ben. Nasıl olsa beni sponsorluğunu yaptığım için bedavaya götürecek Cengiz. Oraya da gideyim ben. Günaydın. Uyanmamak mümkün mü bu müzikte demiş. Mümkün. Necla Yılmaz. Ben uyanamayayım. Mümkün. Günaydın bakayım reis, tatil nasıl gireyim, memnun musun demiş Oktay Ahmet. Hiç memnun değilim. Günaydın Anetçim demiş. Günaydın. Günaydın Tanju'cum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.

günaydınlar. Yılmaz abi hoş geldin. Günaydın. Hiçbir yere söz verme, 5 Temmuz'da Edirne'ye gidelim. Pehlivanlık yapalım biz de orada demiş İlkan. Yağlı güreş mi? Yağlatıları zeytinyağı ekstra parfero mu? Nurgül'ün yağlarından mı? Günaydın Yeniköy'ün, Yeniköy'ün nasıl demiş Yasin Kalenci. Ay. Köyde değilim bu sefer, tam Kedro'dayım. Ama arka sokakları köy gibi, bütün portakal ağaçları, bütün limon ağaçları, bütün bilmem ne ağaçları. 50 metre ötesi Tayland. 50 metre ötesi Tayland. 50 metre berisi Karaköy. Oh. Deniz eti burada yakılmış. Sordum ev sahibine, eti burada aşağıda da deniz eti 500 metre dedi. Gerçi ben akşam bayağı yürüdüm ama deniz görmedim. Buraya sakın evliler gelmesin. Evliler buraya gelirse... Gelmesin buraya, evliler gelmesin.

Günaydın, günaydın. Tatil dönüşü iyi yayınlar derim demiş SBS Sinan. Çok teşekkür ederim. Tatil dönüşü derken tatil daha bitmedi. Zaki Dostan Kefalonya'ya geçtim. Ondan sonra şimdi sırada İtalya var. Selam Gürkan'ım, nasılsın? Bitir bu tatili, gene ipte dönmüşün, iple dönmüşün, yaşın belli, o iğne iple dönmüşün. Yaşın belli oluyor demiş Entelvagan'da. Ne yapalım, yaşımız belli olursa halen giderimiz var şükür. Sen gene kim olduğunu bilmiyoruz da senin. Senin belin dönmüş ya. Onu ne yapalım? Senin insanın beli nasıl dönüyor biliyor musun? Haydi. Kanka Tayland derken biraz açsana. Sakın orada ladyboy olmayasın sen de demiş kankam. Vallahi ben ladyboy olma hiç öyle bir merakım yok. Ladyboy'da görmedim ama bir grup kızdan İngiliz'di galiba, onlar karnaval giyinmiş. Ben ne ararsanız ne isterse kızanlar şey yapmışlar. Mickey Mouse giymişler, fare giymişler ve birisi olmuş bir sanki karnavallardayım gibime geldi bir ara. Ondan sonra en son gecenin sonunda sabahlara karşı yollarda sızıyorlar, gelip ambulans alıyor. Ambulans geliyor, hastaneye götürüyor kızanları. O derece. Ambulanslar buralarda dolanıyor. Niye evliler gitmesin demiş Yasin. Çünkü boşanırsınız gelince. Aman aguş, cilveli aguş. İki kara aldın, bakamazsın berduş. Hellas efendim, prefabrik ev yaptırmak istiyorsanız Hellas Brokat var. Prefabrik ev yaptırmak istiyorsanız harika fiyatlara. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan temsilci Hellas Brokat. Hellas Prefabrik, daha doğrusu Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin. Hellas Prefabrik. Oradaki evleri görün. Çok hoşunuza gidecek. Fiyatlar da çok hoşunuza gidecek. Hızlı teslimat. Efendim, uygun fiyatlar ve dayanıklı prefabrik evler için. Günaydın Gürkan abicim, nasılsın? Kolay gelsin. Güzel terapiler olsun. Gel. Satış işte, ben de buradayım. Ancona'da demiş. Sen mi Gürkan, sana gelmedin mi İsmet?

Fransa'da Ancona'ya, İtalya'ya geldim. 12'sinde geliyorum kısmetse demiş. İsmet. Ha, ben seni buradasın zannettim. Dün telefonda konuşurken nereden kovdular öyle apar topar kaçtın diyor Faik Tuznacı. Hani kahve aldığım yer vardı ya diyordum, bir tane çocuk var yerli. Yerlisi buranın diye. Ha, o kız arkadaş yapmış, satışta kız vardı ama kavgalıydılar. Bır bır bır bır kavga yaparlardı, kapatırmış. Erken geç açıyorlar, erken kapatıyorlar. Hiç anlamadım ben de onları. Orada kahve satıyorlar. Kahve de kahveye benzese. Fredo espresso aldım. Fredo cappuccino aldım. Yemin ederim içinde 2 gram kahve vardı. Gecenin bir vakti market buldun, aldıklarını eve getirdin. Tekrardan ne aramaya çıktın? Tilki mi gördün yollarda, kuyruk mu bulurum zannettin diyor Nida. Tayland masajı var mı demiş Yasin Kalenci. Ela yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Dutman Face Trakya yufka şekerim, sağ ol hatırlatın için Gökhan Karali. Trakya yufka. Rodopit'indeki bakkal ve marketlerde hizmetinizde sevgili dostlarım.

SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan'a da günaydınlar tekrar. Gürkan'ım sakın kötü yola düşmeyesin, orada kalmayasın. İç gübeyi demiş Entel Magan'da. Kötü yol derken erkekler nasıl kötü yola düşüyor be? He?

Leyla günaydın, Leyla günaydın, günaydın, Leyla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cennetteyim, ben cennetteyim, ben cennete geldim. Böyle bismillah, cuma cuma. Eora Beach Club. Vallahi buraları gördükten sonra ne Eora var aklımda ne bir şey var. Ama siz gidin. Fakirler siz gidin. Eora Beach Club'a gidin. Fakirler siz bedene Eora Beach Club'a gidin. Oturun sandviç yiyin, oturun baget yiyin. Oturun dana etinden burger yiyin. Fakirler siz bedene Eora Beach Club'a gidin. Neyi kapattım ben, istemeden bir şey kapattım ben buradan. Bayım vallahi bile kafamı toparlayamayın. Nerede? Historico Instagram'ı kapatmışım. Aç Instagram'ı.

0: günaydın.
1: İlahçı da kuru temizleme çalışanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın sevgili Nazarım. İlahçı da kuru temizleme, yaş temizleme. İlahçı da. 8 numarada Gümüşcilerin yıllanmış en ünlü kuru temizlemecilerinden deri temizleme, süet temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, biyolojik temizleme, biyolojik katalizmos, İllahtida, güneş gibi parlıyor, güneş gibi temizliyor. Adnan Meksikan, Adnan günaydınlar. Fatih'e de günaydınlar. Öp o kıza da benim için. Öp o kıza, o keçi sakallarından öp benim için. Günaydın. Enis, nasılsın Atlim? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Sotera Enan'la gibi. Bu Instagram'da bazen ne olduğunu bilmiyor. Yani bilgisayardaki versiyonu Instagram'ın bazen şey yapıyor. Her neyse, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. El Afame. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum. San Siro'nun tüm şubelerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, San Siro günaydınlar. Efendim, San Siro ile ne diyoruz? Beyaz saçlara 10 dakikada son diyoruz. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman marka Softoplas. San Siro güvencesiyle sizlere sunuyor. Bay ve bayanlar özel içerikleriyle hem profesyonel hem kişisel kullanıma özel %100 kapama Softoplas'ı deneyin. Beyaz olan saçlarınız doğal görünüme kavuşsun. Sakalınız da öyle. İster bayan olun, ister erkek olun. San Siro'nun bu ürününü seçkin bakkal ve marketlerde, San Siro'nun satış noktalarında bulabiliyorsunuz. Softoplas, Softoplas, Softoplas, Softoplas. Sabah sabah hiç öpülecek gibi değil demiş Adnan. O yüzünü de yıkamamış. Baksana gözleri çapaklı onun. Neresini öpeceksin? Günaydın Fikri Ersoy'la yollasın sana toplamış ruh havaneyi diyor Enis.

Gürkan'ım, geçen gün ben de tatildeydim. Hanyoti'de İzmir maaşı çalarak bahşiş toplardılar demiş Entel Maganda. Ya. Amcamın da saçları uzun olsaydı halam olacaktı.

Şimdi gece o kadar yoğun oluyor ki burası. Şu anda programı rahat yapabiliyoruz. Nazar değmesin internette. Gece o kadar çok insan oluyor ki internette problem oluyor. Yani cep telefonunun internetini kullanamaz oluyorsunuz gece saat 2'ye kadar falan. O kadar o denli bir yoğunluk oluyor. Yani bunu Kozmote'de en azından Kozmote'nin buna bir çözüm bulması lazım. 5-6 tane anten diksin buraya. Buraya dünyanın dört bir tarafından insan geliyor. Günaydın abi, inanıdan selam.

Onat demiş Onat. Günaydın Laganas'tan selamlar Onat. Sen Laganas'ı biliyor musun? Laganas'ı? Lagana değil ama Laganas. Lagana pide oluyor. Çok paralar harcadım, helal olsun. Buradan dönünce dilenciliğe başlayacağım. Çok

0: Faros Restoran Fener'de martı seslerinin arasında kuş bakışı feneri denizi izlerken efendim Faros Restoran'daki balıkların, kalamarların, deniz ürünlerinin tadını çıkartın. Faros Restoran'daki balık sevmeyenlere et de var. Faros Restoran'da tavuk da var. Pirzola da var. Benim karnım tok, sadece kahve içmeye, tatlı yemeye gidebilir miyim derseniz gidebilirsiniz. O manzaranın tadına bakabilirsiniz. Faros'ta sevgili dostlarım. Bak sen ara rulayı, dön kefalonya en iyisi demiş Mike. Sen ne diyesin be? Sen ne diyesin be? Sen ne diyorsun be?
1: Haydi tempo.
0: Pascal Aragoribu. He Faik.

Plak anası bilmiyordum, senden öğrendim abim. Hem eğlendiren hem öğreten bir program valla. Teksin demiş. Onat. Başka nerede var böyle program? Nerede var böyle radyo? He? Oh, çatır çatır çatlasın dedi ki radyocular. Onlar da gezip gezdikleri yerden tatil ki Laganas'tan gelip program yapsalar ya. Laganas'ta çakıştıralım frekanslarımızı, kılıçdağımızı kim kimi keskin bakalım, kestirleştirelim.

deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar, lağım borularını açtırmak isteyenler. Ayrıca dükkanlarında efendim çeşmeler var, evyeler var, lavabolar var, su gider boruları var, her şey var. En uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyorlar. Andrea Papandrea 3 numarada Recep annesi babasıyla beraber Gümülcine de Konstos'un arka sokağında. El Orkestra Grup Özel. Haydi Turan abi. Haydi. Ve sevgili dostlarım Fatih Şahin yufkası. Korgenti kezgepsiz. Apotika valla mehrito nevro. Korgenti kezgepsiz. 2015 yılından beri Şahin'de üretilen çok güzel yufka. Böreklik yufka. Tavsiye ediyoruz. Ayara günaydınlar, Cemal'e günaydınlar, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Cisipisiyle toprak çeksin, kazdırsın, doldursun, çektirsin, kamyona doldursun. Çok güzel iç ve dış cephe boyaları var, inşaat malzemeleri var, arpa, mısır, buğday taneler var. Hidravlika, midravlika her şey var. Büyük Müselimköy girişine şaba. Büyük Müselimköy girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında şaba. Gördün mü ne güzel yerler, ne güzel doğası var. He? Onat gördün mü kardeşim? İnsan bu doğaya, bu yeşilliğe, bu portakal bahçelerine, bu sulu sulu limonlara aşık oluyor. Dönesim yok. Dönünce bunalıma gireceğim. Psikiyatriste gitmem lazım dönünce. Dönünce bana bir psikiyatrist lazım. Dönünce Meltem Kırcalı'ya gideceğim. Meltem geliyorum, Meltem geliyorum. Meltem geliyorum. Bastırya Ali bu şarkıyı yayınlar mısınız demiş. Yayınlayamam. Yayınlayamam çünkü bu yapay zeka. O yüzden yayınlayamayacağım, kusura bakmayın. Yapay zeka şarkıları çalmıyorum demiyorum. Çok ender çalıyorum. Çalmamaya gayret gösteriyorum yapay zeka şarkılarını.

0: Trendaki Düğün Salonu. En güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en yeşil ortamda, çam ağaçların arasında, en serin yaz düğünleri için Dendraki'yi seçin. Rasim burada mısın?
1: Haydi bakalım.
0: Rasim burada mısın? Rasim burada mısın? Günaydın, günaydın, günaydın Dendraki. Dendraki fark yaratıyor Şapçı'da. Bitki örtüsü gerçekten çok çeşitli, yemyeşil bir yermiş. Doğaya aşık biri olarak bu yaz olmazsa seneye mutlaka ben de gideceğim demiş Onat. Feribot'tan indim. Feribot'tan tam öteki tarafında adanın indiriyor feribot. Şu çok dünyaca ünlü şey var ya, oraya da gideceğim kısmetse. Tekrar o kadar kilometre geri gideceğiz. Navagio Beach var ya, Navagio Beach'in oradan iniyorsunuz. Burası tam ters tarafta, tam adanın diğer ucunda. Yolda gelirken onu düşündüm. Her yer mis gibi, böyle değişik aromatik bitkiler kokuyor. Hakikaten yani muhteşem, muhteşem yerler.

0: Pompa deyince pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar, Alper'e günaydınlar. Onlar yılların pompacısı. Her işte tecrübe çok önemli ve kalıcı olmak piyasada çok önemli sevgili dostlarım. Pompa ustası. AdBlue sorunlarının çözülmesi. İşte sevgili dostlarım, traktörlerinizin, arabalarınızın şeye bağlanması.
1: Evet, oynamak isteyenleri bekliyoruz. Haydi bakalım.
0: Diagnostik alete bağlanması, yeni haritaların yüklenmesi. Ay, yolda kaldığınızda arabanız, traktörünüz arabayı arıza yaptığında gelip sizi yoldan alsın. Bıyıklıköy'de pompacı İbrahim ve oğlu Alper'e selamlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Altan kardeşim, Devrim Elektrik. Çukur Kahve'nin bitişinde sizlere hizmet veriyor. Devrim Elektrik. Gerçekten de elektrikte devrim yaratmaya devam eden isim sevgili dostlarım. Devrim Elektrik. Altan Salih. Devrim Elektrik. İhtiyacınız olan her türlü elektrik malzemeleri, binanızın elektrik işleri için, evinizin elektrik işleri için, asfalt yalarınız, masma yalarınız attığında Devrim Elektriği seçin efendim. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik.

Aydın Mehmet, nasılsın? Nasılsın Aydın dostum, iyice misin? Hilmi Şerif, Rugal Çatıcan'da Filiz, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Yeminle Gürkan'ım yalan dil demiş Entel Maganda. Sen Bartlim niye böyle yapıyorsun? Sen ki niye kim olduğunu açıklamıyorsun? Niye Instagram'dan, Facebook'tan yazmıyorsun senin kim olduğunu görelim? Niye bunu yapıyorsun? Bak, sorunun cevabını bekliyorum. Geçiştirme bunu. Heh. Sen niye böyle kendini gizliyorsun ki? Sen bu musun? Kendini gizliyesin. Sen bu musun da kendini...

Bugün benim sponsorum kim? Enis mi Ali mi? Ali mi Enis mi? Enis mi Ali mi? Ali benim sponsorum. Ali Molla Molla Ali mi? Yoksa Enis mi? Vallahi bile bilmiyorum Dimas Pesal. Bugün kim benim sponsorum be? Kiliman Genatos Enis. Enis. Yasu Enis Şerif. Benim korkum köklenmeyesin, oralarda kalmayasın demiş Mike Tuznacı. Burayı yerleş bir kulübeye. Bir dam gibi bir yer bul. Yap burada programları, yerleş buraya. En azından yazın.

Abi okuma onun mesajlarını, kim olduğunu söylemese demiş. Gökhan çok haklısın. Çok haklısın, onun mesajlarını bundan sonra kim olduğunu söylemese okumayacağım. Yaşa be Gökhan. Yaşa be. Yaşa be. Vallahi billahi bana bile akıl veriyorsun be. Allah billahi. 38 yaşında, 48 yaşında, 55 yaşında adama akıl veriyorsun, yaşa be. Yaşa. Ella pame. Aston afro akui, aston afro akui. Son Afro'nun kızanları Vedat uyandı mı? Özcan uyandı mı? Vedat arabacı uyandı mı? Ben arabamı yıkatmak istiyorum. Arabam güzel olsun, tertemiz olsun, muhteşem olsun diyorsanız. Son Afro var. Son Afro var. Vedat var, Özcan var. Son Afro olarak Instagram'dan bulun, orada telefonları da var. Arayın. Gelsinler arabanızı alsınlar, yıkasınlar, getirsinler Sarıca yolunda. Tren yolunu, köprü tren yolunu geçince biraz daha ilerliyorsunuz sol tarafta. Hizmetinizde sevgili dostlarım. Sol tarafta hizmetinizde. Mezarlıktan sonra Son Afro. Ali Molla'yı mı, Enis Şerif'i mi? Hangisini daha çok seviyorsun kanki demiş Gürdas Ali. Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif, Enis Şerif. Bak nasıl iştahla söyledim.

Nurgül, bilet satışları devam ediyor mu, bitti mi be kardeşim? Ensiz aynısma Tuzcuköy'de sevgili dostlarım. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa gelinliğin olduğu yerde Ensiz aynısma. Süsleme deyince, süslemeci deyince ben de varım abi. Ben de çok güzel çalışıyorum, ben de çok güzel süslüyorum diyor Ensiz aynısma. Agro servise şaba. Bizim kızanlara şaba. Onlar aynı zamanda müziği de çok seviyorlar. Eğlenmeyi de çok seviyorlar. Agro servis. Monalı Gözbi. Nerede bizim agro servis? Her şeyde stikerli mi sizde mi? Nerede bizim agro servis be?

Agro Servis sevgili dostlarım. Eray ve Şakir ortakları. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerini diagnostik okuma. Elblü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek başlangıç hortumları, markuçuları özel makine ile yapılıyor. Cinsiplerin hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor sevgili dostlarım. Traktörler ve traktörler tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kaldığınızda hizmet veriyorlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozluköprü'de. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Ve aman da Facebook'ta da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendilerini. Kendilerini. Seval Hanımcığım günaydınlar. Çanakkale Hasan dostuma günaydınlar. Yunanistan'a Hasan Kaba dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Abba müşterileri Alimoğlu'ya gönderilmişin. Nasıl daha çok seviyorsun Enes Şerif'i demiş Gürdas Ali. Yalamalık yapma. Bizim aramızda açmaya çalışma, yalamalık yapma. Kimi Alimoğlu'ya yollamışım? Gürkan abi günaydın. Vardın mı Zakintos'a? Nasıl geçti yolculuk Zakintos'ta? Nasıl? Keyifler yerinde mi demiş Ahmet. Ahmet burası Zakintos değil sanki. Ben başka bir yere geldim galiba. Just green. Sen buraya da dağıtım yapsana, gelesin buralara. Gelsen ben buradayken ben seni gezdireyim, ağzın açık kalsın buralarda. Bir daha kapamayasın, kapayamayasın ağzını. Diye böyle açtı, ağzın açık kalacak, kapayamayacağım bir daha. Senin kız arkadaşın var mı yok mu? Varsa gelme, yoksa gel. Just Green, ekosel sertifikalı doğal ürünler, organik ürünler sevgili dostlarım. Just Green ürünleri. Batak Edik Bakkal ve marketlerde sıvı deterjanlar, beyazlar ve renkler için yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler, bebek deterjanları, Just Green bembeyaz ambalajlarında sizleri bekliyor. Just diye yazılıyor Just. Just Green. Just Green. Tatildeyken en sevdiği Enis zeytinyağlar yapıldıktan sonra fasulyeler toplandıktan sonra Alimoğlu'na en sevilen olacak demiş Nida. Nurgül'ü Gürdal'ın kızını laf oldu. Nurgül'ü Gürdal'ın kızını, bunlar benim bildiklerim demiş Enis Şerif. Nurgül'ü Gürdal'ın kızını ben mi yolladım Alimoğlu'ya? Allah beni tabu oturduğum yerden kalkmayı nasip kısmet etmesin. Nasip kısmet olmasın öyle bir şey yaptıysam. Cuma bana yemin ettiriyorsunuz. Bugün senin sponsorun ben olacağım demiş. Erdem günaydın. Erkan günaydın. Ekrem günaydın. Kaç para vereceğim bana Erdem? Hafize Ali, Ayşe Dinçer'den Şakir karpuz kestim demiş. Karpuz kestim yiyen yok. Aga dün okula yazıldı. Yazıldım ortaokula. Aga seni çok seveyim demiş Mustafa. Aba kardeşim sen kaç yaşındasın? Aba Mustafa senin yaşın kaçta ortaokula yazıldın? Ne okulu bu, Nihternoya mı yazıldın? Sen şimdi ünlü yakışıklı bul bir zengin karı, orada iç güveyik olarak kal demiş Faik Tuzacı. Burada karı yok ki, hepsi kız bunların. Yok ki burada yok. Haydi bakalım. Ya. Ahmet bana cevap ver. Benim çalıştığım firma izin vermiyor böyle şeylere. Onun için ismimi veremiyorum Gürkan'ım, ama artık yazmam bugüne kadar. Benim kahrımı çektiğin için sağ ol, hakkını helal et. Artık yazmayacağım ama hiç dinlemede, hep dinlemede olacağım. Allah'a emanet ol demiş Entel Maganda. Len gülerim. Gözümle gülerim ben buna. Onun çalıştığı firma izin vermezmiş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ama sen karşında marakas mı bastırıyorsun? He? Ama ben aptal gibi görünebilirim, duruşum aptal ama ben kurdazım. Baksana çalıştı firma izin vermezmiş. Nerede çalışıyorsun benim? NASA'da mı çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun sen?

Camlarda mı çalışıyor? Yani tam adamda diyor Gökhan. Ağzıma bir uncuk yemek girsin. Öleceğim açlıktan. Nerede mi çalışıyor? Yemekten hiç beklen kesildim.

0: HBS Ramazan Kadriye Şabam. HBS Ramazan Kadriye Şabam. Klimaların bakımı, servisi, gaz dolum işleri, klimaların satışı, iş yerlerine klimaların montajı, buzdolaplarının, büyük iş yerlerinin, büyük marketlerinin klima işlemleri, buzdolabının işlemleri, bizim kasabın, kardeşimin, bizim damadın kasabının da yapan isim buzdolaplarını, işte her şeylerini o ayarladı. Ekosis Doktor Doktor 322 numarada. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan tatlı telaş 0807 Instagram adresi. Gümüşlü'de iki adresi olan, iki yerde olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan sevgili dostlarım. Instagram'da tatlı telaş olarak bulunur. Zaten herkes biliyor, zaten herkes tanıyor İmajın'ı. Süsleme deyince aklınıza gelsin. Sirofi'ye günaydınlar dinliyorlar. Aysel'e günaydınlar. Ömer'e günaydınlar. Sirofi Pastanesi. İskeçe'de Potiraki diye bir tatlıları var. Bu çok özel bir şey. Potiraki sadece Sirofi'de buluyorsunuz. Profiterolleri, efendim Sirofi'nin her lezzeti, her şeyi çok güzel. Baklavaları, şuruplu tatlıları. Şimdi yazın sütlü baklava çok revaçta. Sütlü baklavasıyla sirop bir fark yaratıyor. Tetatis Oktombrio'da hizmetinizde. Balkan'a çıkan yolda. Aga sen de gel benim okula. 31 olacağım aga Ağustos'ta. Aga keyif yapayım, bu arada çay içeyim. Bahçede seni dinleyeyim demiş Mustafa. 31 yaşında ortaokula gidiyorsun maşallah. Maşallah çok erkenden başlamışsın. Başarıların daim olsun. 61 yaşında da üniversiteyi bitirirsin inşallah. Zarzıvatları sulayacağım ama çok sıcak demiş. Aman boşver, sulama sen de bu sıcaktır zarzıvatları. İçsen çayını, içsen soğuk çayını, sulama zarzıvatları. Ne yapacaksın sen, artık ortaokul oldun.
1: Çok paralar harcadın, helal olsun.
0: Para mı ayıp, ben o kadar param var, benim gibi fukaradan da mı para isteyesin demiş Erdem.
1: Helal olsun.
0: Siz benim hepimsin, siz benim. Hepiniz siz benim Tarkan'sa. Nereden kazanıyorum ben bu parayı ben? He? Nereden kazanıyorum bu parayı ben be? Bu kadar param var diyor.
1: Aldım o. Herkeste var ama öylesi yok.
0: Yapmayın be düşmanlarımı, yapmayın be düşmanlarımı. Yapmayın be düşmanlar, üzülecek be. Ahmet, her sokak öyle değil. Bu bir cadde. Boydan boya bir 200 metre falan. Belki 200 metreden fazla böyle. Ben sakin tuzumu geldim. Tayland'a mı gittim? Mayland'a mı gittim? Şimdi nereye gittim pek farkında dilim için. Aysun günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bana para lazım değil ama olsun diplomam. Şimdi dayanamayacağım, kaçacağım içeri yatma. Anan da bağırıyor sula diye demiş Mustafa. Bırakma yat içeri be, akşamleyin sularsın sen de. Bu kaynakta, bu sıcakta şey sulanırım be. Zarzıma sulanırım bu kaynakta ben Mustafa. Sen zenginsin nasıl olsa. Tamam inayi misin sen, bu kaynakta şey sulayacaksın. Ya yapma.
2: Haydi.
0: Haydi. El lafam. Erol. Erol burada mı Erol? Mermerci Erol burada mı? Erol'ün mermerleri çok güzel. Erol'ün mermerleri harika. Yeni başladı bu işe. Kapı, pencere, balkon mermerleri, basamak mermerleri. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mesanları, mermer kesimi. Efendim telefon numarasını verebileyim ilgilenenlere. Sirkeli Bastılıköy yol üzerinde Erol Mermerci. Mermerci Erol, Erol Mermerci, Mermerci Erol. Şaban Ustama günaydınlar. Dayama döşeme işlerinde number number hizmet veriyor. Koltuk döşüyor. Kapitone kumaşlar, koltuk üretiyor. Uzun yılların tecrübesiyle sansiyonun olduğu yerde Lesya Aksimotiko'nun yan karşısında sizlere hizmet veriyor. Şaban Ahmet, Şaban Usta sevgili dostlarım. Şaban Ahmet, Şaban Usta'ya Sabahları uyanınca fakirler işe, zenginler tatile gidermiş. Sen gibi zenginler o koy senin, bu köy benim der, gezer demiş Leyla. Bak biz çalışıyoruz sabah sabah. Bak biz bu sabah kendimize zor geldik. Halen gelebilmiş dilim. Programdan sonra vuracağım kafayı, yatacağım galiba akşama kadar. Nasıl olsa burada hayat gece başlıyor. İncin yok, incin top atıyor. Şu anda karşımda evin sahibi ile karısı var. Yaşlılar, annemle babam gibi erken kalkmışlar. Yaşlılar uyuyamıyor. Ben de bak şimdi oturmuşlar, kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. En azından bir saat oldu. Ne yapsınlar? Onlar gece saat 9'da uyuyacak, yatacak, uyuyacak. Sabahleyin erken kalkıyorlar. Böyle de cennet gibi bir bahçe, portakal mortakal ağaçları. Mandarin ağacına limon ağacına bayıldım. Adama dedim pop pop pop pop dedim. Bu da dedim nasıl ağaç dedim. Adam bana dedi bu dedi limon ağacı dedi. Ama mastora dedim o kadar saf delik değilim. Limon ağacı olduğunu biliyorum dedim. Alın dedi, koparın, sıkı sıkı yiyin, sıkı sıkı yiyin dedi. Ben ne yapayım dedim o kadar limonu. Reto Mustafa kardeş mühendis olacak demiş Tanju. 31 yaşında. 31 yaşında ortaokula başlamış. Ben gelirsem çıkamaz o sokaktan. Pardon, dur. Ben de çıkamadım Ahmet. Bugün bugün hiç kendim dedim kardeşim, Hiç ne konuştuğumu, ne yaptığımı dedim bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum hiç. Baksın Entel Maganda'ya çalıştı. Şirket izin vermezmiş kimliğini açık etmeye. Biraz değil. Ya köylü bize göre var mı orada? Ben de geleyim. Dizim geçer belki demiş Bilgin. Bari Bilgim kaplıcalarımı geliyorsun. Ama Bilgim bu kaplıca değil burası. Burada fizik tedavi merkezi değil burası. Nasıl geçeceğim sizin burada? Dizin burada daha çok perperişan olur. Dağılır kalır senin diz burada.

Abim, akşamleyin piyasaya gideyim, gezeyim köyleri. Araba aldım ha demiş Mustafa. Araba aldın, diploma aldın mı? Ma nasıl araba aldın ba Mustafa? Markası ne, modeli ne? İkinci el mi, birinci el mi? Diploma aldın mı, araba aldın da? Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler de sevgili dostlarım. Harika fiyatlar. Harika hizmet. Son duran kara toprak dediğimiz yerde, Allah gecinden versin, hepimizin gideceği yer. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Smart Hastalığı Meleğin olduğu yerde MO2 numarada sizin hizmetinizde. LG ve Daikin Gümücine Servisi, Ahmet Mustafa kardeşim. Kendisi makine mühendisi. LG ve Daikin markalarının Gümücine ana bayi. Isı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları. Harika fiyatlarla.

0: Giratos Anatos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Giratos
1: aşk şaka yapsa gülmeyecek.
0: Artık taverna olarak hizmet veriyor. Karacaoğlan köyü muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos'u tavsiye ediyoruz.

Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. 24 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işleri için Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan'ı seçin sevgili dostlarım. Balar Köyü'nde caminin bitişinde Erkan var. Uzun yılların tecrübesiyle ertürbe.gr internet sitesi, girin, oradaki görselleri, mezarları görün. Başka görecek şey bulamayacağız, mezar mı görelim derseniz hepimizin gideceği göreceği şey. He? Tabii ki gidin görün ne olacak yani. Burada bu sivrisinek zaman zaman zingosu bana dokunmasın, bu akşamdan beri açık kalmış. Çok sivrisinek var. Akşam içeri dışarı, içeri dışarı, içeri dışarı, kapı açık kalmış. Allah'tan burada ev sahibi sivrisinek zamazingosu takılık fişte duruyor. Çok börtü böcek var buralarda be ya, çok.

Çok ilginç yerler. 50 metre ötesi Laganas. Bir cennet. 50 metre gerisi köy. Ağaçlar, maaşlar, portakal ağaçları bilmem ne.

ısı pompaları, güneş enerjisi termos fonları, klimaların satışı kurulumu, ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var Ali Toraman'ın. Enerji istasyonu 15 numarada yeni yolda. Ali Toraman'ın kendisine ait ofisi var. Kendisi biliyorsunuz inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi ofisi de Ciro Market'te, Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında. Ciro Market kapandı da artık adı öyle kaldı orasını biliyorsunuz zaten.

Aslında cennet okuyor olan yer demiş Faik Tuzacı. Aynı sizin Orion'a benziyor. Aynı yaz töreni benziyor Faik. Aynı yaz töreni benzettim ben buraları. Sizinkiye çok benziyor.

için başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: terapi tatilde.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.
2: Omuz üstü bakışla. Omuz üstü bakış diye bir bakış mı var? Bana hiç öğretmediler de bunu omuz üstünü. Şerifle güvende kalın. Nasıl oluyor be kardeşim bu omuz üstü bakış? Allah Allah. Omuzun üstünden bakıyorsun demek kör noktaya. Hınzırın kör noktasını sen. Köyüm köyüm güzel köyüm demiş Faik Tuzacı. Haydi Pamir Efe'ye. İlker Kadir. Günaydın Gürkan abim. Kolay gelsin demiş. Sağ olasın, sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Dört usta, dört saatte, dört günde bir işi yapamadılar. Haydi. Sezona, sezona, seharo. Burada ne yazıyor? Evet, Mac Catering sabah saatlerinde çorbalar var. Mac Catering'de harika fiyatlar var. Mac Catering, güvecin içinde yaşayanlara şöyle bir imkan sunuyor. Bir menüleri var. Size o menüyü gönderiyorlar. Annenize babanıza, yurt dışındaysanız annenize babanıza bakamıyorsanız yemek gönderin. Menülerden seçin. Mac Catering, siz söyleyin. Hangi menüyü çekerse annenizin babanızın canı onu götürsün onların evine güvecin içinde. Hafta içinde pazartesiden cumaya kadar her gün bu dağıtımı yapıyorlar. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde özel fiyatlarla, özel menüler sıcacık, sıcak ve hijyenik kaplarda bulunduğunuz yere kadar geliyor sevgili dostlarım. Dikiz aynasının manuel versiyonu omuz üstü bakış demiş. Dikiz aynasının manuel versiyonu omuz üstü bakışı. Omuz üstü bakış. Omuzla ilgili bir şey biliyorum ama gel bana o sistem bir bakmıyorsun. O başka şey. Bir şey var aklımda omuzla ilgisi. Bam hepsilare. Elana nefumere pedya. Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bazı mesajları görmemişim. Bazı mesajlar kalmış gitmiş. İrfan Topal abi. Günaydın kardeş, memlekete hoş gelmişsin diyor. Hangi memlekete? Sefa Pervin günaydın demiş. 8.18'de Sefacığım şu anda gördüm mesajını. Sen de eskiden çok yazardın, şimdi az yazıyorsun. Hepinize günaydınlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Selamın aleyküm Gürkan Aga, seviliyorsun Almanya'dan selamlar Tayfur'a, çok selam olsun. Bugün çok araba gelecek, kaçmayacağım. Korkmasın diyor Yaşar Audi. Niye Tayfun arabalardan mı korkuyor? Ne iş yapıyor bu Tayfun? Haydi pan mere Konstantin Ergin'e dostere filemu. El arı dostere, el arı dostere, el arı dostere.

Cuhu. Ha ha ha ha ha ha diye niye güldün sen be Cuhu? Cuhu sen kimsin? Bak entel maganda gibi senin de mesajlarını okumayacağım artık. Kimsin sen Cuhu? Sen beni süre radyoda bekar kız arayı bu diye demiş. Efendim Mustafa Zengin şeyini de yollamış. Fotoğrafını da yollamış arabanın. Bu arabanın yanına güzel kız isteyeyim demiş. Kız olsam... Kız olsam katiyen bu arabaya binmem ben. Bak sana söyleyeyim, bu arabaya güzel kız binmez, çirkini de binmez. Ama Mustafa bu araba... Bak kardeşim kaça aldın bunu? Bunu bin evroya falan mı aldın? Bir de plakası milakası da görülmüyor. Yoksa sen mi sildin plakasını görülmesi? Kaça aldın bunu? Bunu bin evroya falan mı aldın? Bir de plakası milakası da görülmüyor. Yoksa sen mi sildin?

0: Sponsorluk al Mustafa'yı demiş Mahir Tuzlacı. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Dostum baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim. Gittin mi korifiye, yedin mi köfteleri? Ay depame. Dört mevsim aile lokantası. Köfteler, gemis, top, biftekiler, tavuklar, pirzolalar. Şarıl şarıl akan surar dereler. Şırıl şırıl hışıl hışıl hışıldayan yaprakların arasında. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika sevgili dostlarım. Agromix'te, Erol Agromix'te. 10 eurodan başlayan plakakiler var. Lazer kesim A kalite plakakiler, fayanslar. Bunları başka bir yerde bulamazsınız. Duvar panellerinde fark yaratıyorlar. Vitex marka iç ve dış boyama boyalar. Harika fiyatlar. Erol Agromix. Erol Agromix diyoruz. O listede Çay Vakıf Köyü'nde. Ve Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Bu akşam gideceğim demiş Mehmet. Günaydın, günaydın, kolay gelsin Nurgül ile kahve keyfimiz demiş Ferişte. Nurgül bugünlerde dükkan işlerini, yağma işlerini, donbon işlerini bıraktı galiba Ferişte. Düştü eğlencenin derdine. Dümen onu patrona söylemezsem ve şikayet etmezsem onu kocaman patrona. Yapma re. Kırma çocuğun kalbini demiş Faik. Niye kırayım çocuğun kalbini? Doğruyu söylüyorum ama yani şimdi o arabaya kız biner mi? Araba benim model. Allah'ım yarabbim. Eller pipla sakiz. Nurgül dükkanda kim var bu Ferişte? Nurgül sende de dükkanda kim var Ferişte? Efendim ayağa takılıp taşa düşenler. Yolu sakin toza düşenler, burada kalmak isteyelim ben diyenler, Devletoğlu'na gidin, ben de Devletoğlu'na başvuracağım bakalım nasıl olacak bu işler. Ben burada kalmak istiyorum, buralardan gitmek istemiyorum. Devletoğlu yanınızda, Devletoğlu efendim her türlü sorunda problemde hep yanınızda. Devletoğlu devlet gibi bir adam. Devletoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Evde hasta, yatalak hastası olanlara maaş bağlasın. Ayrıca şey yapsın, engelli olanlara maaş bağlatsın. Devletoğlu sevgili dostlarım. Gidin konuşun, görüşün. Şapçı'dan sonra Gümüşcüne de, Gümüşcüne'den sonra da. Şimdi de Dede Aş'ta hizmetinizde. Bak şimdi adam mesela burada bir köylü, tamam mı? Şimdi adamı görüyorum da eşiyle beraber oturuyorlar. Anlatıyorum, bunlar yaşlı. Emekliye çıkmışlardır. Karı koca bir emekli maaşları vardır. İşte nereden emekli bilemiyorum. Daha sonra öğreneceğim, muhabbet yapacağım ben onlarla. Gidip orada bir kahvelerini içeyim. Şimdi böyle bunların bir bahçeleri var burada. Tabii burada zamanla değerlenmiş, çok değerlenmiş turizm açısından. Adam buraya küçük küçük böyle kulübecikler, evcikler yapmış. Şimdi adam onları kiralıyor. Bir taraftan emekli maaşını alıyor eşiyle beraber. Bir taraftan bu evlerden dünyanın parasını kazanıyorlar kışın. İşte oğulları moğulları kızları da vardır. Onlar evlidir herhalde. Bir de buraya kocaman bir ev yapmışlar. Allah bile iki katlı villa gibi. İşte Allah mutluluk versin. İyilik sağlık versin onlara bu yaştan sonra. Yalnız adam çok cigara içiyor. Bak sabahtan beri bakıyorum, habire cigara içiyor. Maşallah. Xeroto sapola misticato erota puboro kenase trelano. Emre Semercin neredesin sen be? Haydi ustam. Haydi Cengiz. İdiyeskeda sinesto Bodrum. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum'da aşk bir başka yaşanıyor. Bodrum'un günleri, Bodrum'un akşamları, geceleri, Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Bodrum gerçi Ege'de, Akdeniz'de değil mi? Ege'de mi, Akdeniz'de mi, Bodrum ne fark eder? Hayır, Akdeniz. Master Travel. Let's go. Hay hay kemay may, let's go. Bugas'ın dediği gibi.
1: Good evening ladies.
0: Good evening, let's go. 15-19 Temmuz'da. Iulius. Haziran Temmuz'da 15-19'unda sevgili dostlarım. Her gece eğlence var. DJ Mahmut Orhan. Bodrum Alikarnassos. 4 yıldızlı Ladonia Hotel Del Mare'de kalacaksınız. Efendim gidiş dönüş otelde kalış.

unutulmaz bir yaz deneyimi için Casa Frati di Eskeda sime DJ Musiki Diakopes di Eskeda se olamazı hepsi bir arada. Master Travel'da İskeçe desteğine telefon numarasını da verebilirim. Master Travel sevgili dostlarım. 550 euro. Ali teyzem sevgiler saygılar. Karaçanlara günaydınlar. Niye gözetiyor milleti, işine baksana be demiş Nebcim. Canım burada camın önünde program yapıyorum, görüyorum. Gözlerimi kapayayım mı? Ne yap-

0: Sen nereye geçtin şimdi Gürkan abim? Neredesin yani demiş İlker. Zakinto. Zakinto'yum evet. Bugün patron ona izin vermiş diyor Ferişte. Patron ona temelli izin vermesin sakın. He?
1: Hoppa.
0: Hoppa. Ela bugam.

0: Pedro Garfe.
1: Kocasından sigara içen bayağı para var onlarda. Kocası da bol bol sigara içiyor. Geleceğimi garantiye alayım demiş Erdem. Ha. Ama kadın içeri girdi herhalde, kahvaltı hazırlıyor adam balkonda. Atayım da adam balkonda. Ay, kadın karşısına oturmuş ama görünmüyor. Böyle çaprazdan bakınca kadının kolu görünüyor. Duyuz, şimdi ben iPhone'dan bir zoomlayıp atarım sana. Tinere to burkume, xerete tine burkume. Την Αμερικάνα την όμορφη τη ξέρετε, δε. Με το μπουλιτό, με το μπουλιτό λεκέ. Μουρκουμέ. Οι νέοι το ξέρουν αυτό. Πού να το ξέρουν το μπουλιτό λεκέ. Μουρκουμέ. Μόνα Λίσα σαν όντα ατσιλιό. 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Tam 1270 gelinlik. Habire dikiyor. Gelinlik kiralıyor, gelinlik dikiyor. Bak Bilgin dostum çok güzel bir şey aldı. Gelinlik aldı onlar oradan. Allah mutluluklar diliyorum onlara. Mona Lisa ayrıca canlı çiçeklerle süsleme yapıyor. Gelin yolu süslüyor. Gelin arabası süslüyor. Canlı çiçeklerle Mona Lisa Tuzcuköy girişinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Mona Lisa sevgili dostlarım. Ella Pame. İmam Erhan ve Erak imam oldu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Kalfa yolunda Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu arabamı kız gibi yapmış, gelin gibi yapmış. Azıcık arkadan vurdurduydum arabaya da. Düzeltmiş vurdurulan yeri. Çukuru düzeltmiş. Artık çukur olduydu. Çok teşekkür ederim. Very very thank you. Very very thank you. Kalfa'ya selamlar. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine de kolay gelsin. Ayrıca ne diyoruz biz? Dinlememiz. Oraya dönerken hemen sol tarafta Batı Taycan'ın ilk cenaze hizmeti ve malzemeleri bürosu var. Erkan ve Erak İmamoğlu sevgili dostlarım. Onlara da günaydınlar. Erol! Burada mısın? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir paket sen ver, ben atarım parasını sana demiş Erdem. Kime ne vereyim? Kime ne paketi vereyim? Adamın fotoğrafını tam çekeceğim. Adam da kalktı masada.

0: Το λεγέ, έτσι έγινε και στάρ η Μίσες Φυσαρμόνικα. Πήγαινε και εσύ με κανένα πρεσιντέν.
1: Γεια, γεια, γεια. Γεια. Emre, sen çalışmıyor musun bayağı? Thessalonica Airport. Aa. Ama Selen'den mi geldiniz siz be? Sen düğün için gelecektin değil mi? Günaydın be. Hoş geldiniz babatanı. Aga geçici olarak aldım bunu 950 euroya. Yakın zamanda pezo alacağım demiş Mustafa Zengin. Hemen sen pezo al bence. Yoksa bu arabaya kız gelmez. Bu arabaya nilecik bile gelmez bak arkadaşım Mustafa. Gelmez bak arkadaşım. Akutare, let's go. Hay hay ke may mayre. Okay. Okay, let's go re.

Günaydın Gürkan abisi. Bu sıcak havalarda ferahlamanın tek yolu Max Ayran demiş Önder Hüseyin. Karaçanların kızanları. Karaçanların kızanları. Max Ayran, Max Yoğurt. Bak, bu sıcakta ayran içmek çok önemli. Neden önemli sevgili dostlar? Çünkü o kızancık Max Ayran. Bunu günaydın mesajı yapalım diyeceğim ama şey yapar. Nazar mazar diğer. Boş ver değil mi? Bir kez görüntülemeyi göndermişsin zaten. Oh, kızan Max Ayran'dan. Max Ayran'dan kızan serinliği havuzda. Çok önemli ayran içmek çünkü vücudunuz yazın çok ter kaybediyor. Bol su ve bol ayran için sevgili dostlar. Tuzlu tuzlu. Vücudun kaybettiği tuzu geri alması gerekiyor çünkü. Fikret abi nasılsın? Günaydın. Burkume eşittir klarine Bill Clinton Amerika ne demiş Nida? benim çırağın aklına aklıyla oynuyorsun abim. Bu üç kıyatçıları sen öğretiyorsun. Hep hınzırlık peşinde demiş Erkan. Ben mi? yapmayın öyle demeyin, yapmayın öyle demeyin. Ben mübarek bir insanım. Ben şimdi bir tarikat kuracağım. Parti kurmaktan vazgeçtim. Particilikte iş yok. KKÇYP. Karpuzun çekirdeğini, pardon, KÇÇYT. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. Tamam mı? Benim müridim olacağınız mı? Erkan. Ben onu seni kırmayız mı Gürkan abi? İnternete koyuyoruz ki çocuğu. Ben onu maşallahıyla gezdireyim demiş Önder. Geçen de bir kız çocuğunu paylaştım. Bana paylaşabilir miyim dedim. Paylaşabilirsin dediler. Ondan sonra paylaştım. Ondan sonra program bitti. Beni aradılar. O fotoğrafı çabuk sil. Ne oldu? Kızan nazara gelmiş. Kızan bağırırmış, kudururmuş, susturamazlarmış. Kızan kuduruksa ben ne yapayım? Zamani kızanların hepsi kuduruk. Siz kuduruk olmayan bir kızan tanıyor musunuz? Sildim fotoğrafı. Sonra sordum. Ne oldu dedim. Geçti mi kızanın kudurukluğu? Hayır dediler. Tahtına kudurmuş. Ayağınız taşla takılsa düşseniz benden bileceğiniz. Vallahi billahi. Allah'ım ya Rabbim sen ya. İyi ama kızanın elini Max Ayran'ı Max yazan tarafını tutturun. Kızan tutmuş ama kendine doğru tutmuş Max'ın logosunu. Ama istersen fotoğrafı gönder koyarım. Günaydın mesajı yaparız. Annesine de sor. Anasına da sor. Benim Taşöz'de bahçıvana takmıştın. Şimdi de yaşlara taktın demiş Faik Tuzacı. Beni tarikatın kasası yaparsan üye olurum demiş Alimoğlu'na. Kasaları yaparsan demiş. Siz tarikat şeylerini, başkanlarını görmüyorsunuz galiba. Kasaları kendi etekleri geliyorlar efendim. Sakalını öpüyeler. Sakalını öptürüyor. Tarikatın başı parayı etene atıyor. Nasıl kasadar yok? Yok holding mi? Sen kasadar olacaksın. Kasa benim etem olacak. Tarikatın ana merkezini Zakin Söz'de mi kuracaksın? Gürkancılar tarikatı demiş. Neda. Melek sen niye güldün Melek? Melek. Niye güldün anladım Melek. Ya. bizimki zaten kuduruk. Bizim köyün suyu zaten şifalı demiş Önder. Tamam o zaman yolla fotoğrafı, yarın günaydın mesajı, günaydın mesajı yapalım Max Ayran, Max Yoğurt. Yapay zekayı da onu Max Ayran yaptır sen. Ben uğraşmayayım. Kızan ters tutmuş şişeyi, ayran şişesini havuzda. Ayranın şeyini. Önder'in kızanı çok tatlı maşallah, hiç Önder'e çekmemiş diyor Faik Tuzlacı. Senin kızlar da öyle. Analarına benziyorlar. Hiç kara kara babalarına benzememişler Faik. Babalarına çekseydi kızlar evde kalırdı. Alan olmazdı, kimse almazdı.

Erdem sen onu benim külahıma anlat kardeşim. Sen onun benim şapkama anlat değil mi? Ha, şapkama anlat. Poate budas, poate recudas, poate Iisus Iudas. Ya bu masa mermer, benim kolumu aşındırdı bu mermer. Bunun üstüne bir havlu koyayım. Ha, burada bir bezcez var.

Sen benden gelmemekle neler kaçırdın, neler kaçırdın, neler kaçırdın. Şimdi sana bir video yollayacağım. Kafanı, neredesin şu an sen Samet? Taş olan yerlerden uzak dur kardeşim, tamam mı Samet? Kafanı vuracak yumuşak bir yer bul. Bul söyle bana, tamam hazırım de yollayacağım videoyu. Kızanın kolla istersen bırak bir dahakine düz çekeyim. Kızanın kolları Michelin lastiği gibi demiş Önder. Daha küçük kızancık o be ya. Tabii öyle olacak. Kaç aylık Önderciğim o?

Araba kullanayım, dümene vuracağım, hazırım demiş. Çok vurma, airbag açılmasın, iyi mi? Hafifçe de vur kafanı. Yoksa hava yastığı açılır. Hafifçe vur kafanı, hafif vur.

az kaldı, bir yaşında olacak diyor Önder. Vay, zaman ne çabuk geçiyor. Gezdiğin gördüğün yerleri bizle de paylaş, duacın olurum demiş Gürdan Salih. Kaç oradan be, yaşlı dedesin sen de. Koydum ha işte, gezdiğim gördüğüm yerleri bu sabah günaydın mesajında. Portakalları görmüyor musun? Sulu sulu. Ama sen de. Faik abiye söyle, kızan aynı babası şıp demiş, burnundan düşmüş diyor Önder. Hakikaten babasına çok benziyor çocuk.

Elbik açıldı Gürkan abi. Bunlar ne böyle? Şimdi telli dişliye saldıracağım demiş Samet. Yanında mı telli dişli? Saldır gitsin, saldır gitsin. Saldır gitsin telli dişliye.

Ben ona bir dahakine yapayım bir tuzlu kahvede sabah sabah neye uğradığını şaşırsın demiş Önder. Geliyor da sokolata. Değil mi? Kahve, sokolata. Ya. Ona kerazmen apto magazi. Plironi. Oy, ki de plironi. Mermer deyince, marmerci deyince aklınıza gelsin Coşkun Etme ekibi. Tahacığıma günaydınlar. Daha kardeşime Coşkun'un oğluna günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Coşkun Etme ekibi Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda dükkanları. Toptan ve perakende satışlar. Rengi bozulan sarılan çatlayan mermerlerin parlatılması işlemleri. Her türlü mermer işi sevgili dostlarım. Coşkun Etme ekibinde uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Coşkun Etme ekibine kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Emre ne yazdın Emre, dur. Dur Emre, dur Emre, dur. Faros'ta et var mı? Ben bari bakan bir akşama gideceğim. Eğer yoksa izin var mı? Masayı camdan aşağı atma demiş Emre Semerci. İyi de bak arkadaşım, sen balık yemiyor musun? Siz niye Özcan'dan ikiniz hep etçisiniz? Siz niye hep eti yiyesiniz be?

Gürkan abi ne attın sen basamete, bana saldırıyı deminden beri. Bana da atsana onu, ben de bakayım demiş Serkan. Sen küçüksün. Sen ta 18 yaşında yeni doldurdun. Küçüksün sen. Sen dişlerinden telleri çıkar ondan sonra. Ne zaman çıkacak senin dişlerinden o teller? Köylüyüz biz, ondan sosyete değiliz, ondan et yiyoruz demiş Emre. Efendim et de var, tavuk da var Faros'ta. Köfte de var Faros'ta. Ve ama oraya balık yemek için gidilir yani bence. Faros'ta isterseniz tatlı da var, kahve de var. Sadece tatlı kahve içmeye girebilirsiniz. Ben Emre, sen Korifi'ye gittin mi hiç? Madem buraya birkaç günlüğüne geliyorsun, Korifi'ye de git. Korifi'nin de köftesini, güvecini bir ye bakalım. Ya bir ye bakalım. Söyle Özcan'ı götürsün seni Korifi'ye. Özcan'dan Vedat nerede bu sabah be?

Mehmet Yastıköy'den Norveç'ten DKM işçilerine ve onları taşıyan Salih Çapa selamlar. Günaydınlar Selanik'ten. Yaparken seni keyifle dinliyoruz demiş Mehmet. Davulcuz kardeşim mermerci yaktı mı mangalı demiş. Lekap sahibinle Selanik'ten Yazmoz'a dönüş yolculuğunda olan Norveç DKM grubu işçilerinden herkese günaydınlar ve selamlar. Rubini Fey'den Tuke Tuke çalar mısın demişler. Ha? Rubini Fey Tuke Tuke ne be?

Tukje, tukje, tukje, tukje. Rumbini faj. Tukje, tukje. Tukje, tukje, tukje, tukje. Okudun mu Gürkan abi mesajı, duymadık demiş Serkan. Niye duymadınız be? Niye duymadınız? Arabayı bir kenara çektiniz galiba. Ne oluyor da be? Samet. Elli mi yesin kız hanım?

Ben gene tutarım bir taksi, gezdiririm kızı taksiyle demiş Mustafa Zengin Furnoz. Devletoğlu sağ olsun aramız... Yaşar ya Mustafa, yaşar ya Mustafa. Seviliyorum gittiğim yerlerde, ben ne yapayım demiş Mike Tuzlacı.

Sen orada keyif yap, ben sipariş hazırlıyorum. Bu sıcakta adalet mi bu demiş Ahmet Bayram. Adaletin bu mu dünya? Bana vücudunun ne kadar güzel olduğunu mu göstermek istedin? He? Tişörtünü niye çıkardın be? Lagaras'taki kızanlar tebele geziyor gece. Tebele geziyor Lagaras'taki kızanlar gece, bütün gece. Bizim Arda da öyle. Arda yaz kış çıplak. Günde 40 kere anasını arıyor. Hep çıplak. Yazın da çıplak, kışın da çıplak. Allah'ım ya Rabbim, sen şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Göbeğini içine çekmişsin ama fotoğrafı çektirirken. Göbeğini içine çekme. Ahmet. Bu kadar mı sıcak? Bu kadar mı sıcak? Ella. Pame. Pame. Aynen aynen aynen. Bak ben bu tatilde şeylerle çok rahat ettim. Reklam olacak ama olsun, sponsorum falan değil. Crocs marka terlik tipi ayakkabı alın. Yani onlar yarım terlik. Crocs'ları bilirsiniz. Çok rahat, çok ortopedik. Hiç sizi rahatsız etmiyor. Ayağınız nefes alıyor. Buraya 3 çift ayakkabıyla geldim. Hiç bir tek akşam gece çıkarken giydim ayakkabılarımı. Diğer günlerde gündüz sürekli onları kullanıyorum. Araba kullanırken de çok rahat. Çünkü arkalarında tokaları var. Onu takıyorsunuz ve çok rahat ediyorsunuz. Çok fazla rahat ediyorsunuz. Yani fazla, yani nasıl söyleyeyim. Rıfat Marketler'e günaydınlar. Rıfat Marketler. Efendim Kozlukepe'den sonra şimdi Kurcalı'da hizmetinizde. Kurcalı halkı çok sevdi. Şapçadakiler sevdi. Yukarıki köylere gidenler gelenler hep oradan alışveriş yapıyorlar. Çünkü biz tertemiz bir ortamda uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri almayı seviyoruz diyorlar. Bu palyeryalara benim hiç dikkat ettiğim yoktu. Akşam girdiğim markette de palyerya ürünleri vardı. Bunlar resmen bu kocaman bir fabrika hazır yemekler yapıyor. Neler neler neler neler çıkarıyor bu palyerya. İşte palyerya ürünlerini de efendim şeyde bulabiliyorsunuz. Rıfat Marketler'de buluyorsunuz. Kalitenin adresi Rıfat Marketler. Rıfat Marketler sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemiş reyonuyla, harika fiyatlarıyla, dondurulmuş ürünleriyle fark yaratıyor.

Çok sıcak be Gürkan abi, ne yapayım? Göbek yok be demiş. Çek bakayım yakından. İçine çekme ama, içine çekme göberdi.

Mehmet Yassıköy'den Norveç Norveç'ten selamlar. Bunu aktardı bunları be ya. Sil bunları, sil. Evet. Sen tam laganaslıksın. Ahmet. Burada çok satar senin ürünler.

İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları, klimalar harika fiyatlarla sizlere sunuluyor. Güneş enerjisi termosifonları sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. İmamoğlu Elektrik bizim Gökmen'in olduğu yerde, Yastıköy'de, ana yolun tam üzerinde. mkrentekar.com internet adresi araba kiralamak için. Mkrentekar Instagram, mkrentekar Facebook adresi. Mkrentekar.

Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde günlük, aylık ve günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Ela. Just Green. Sıvı deterjanlar, ekosel sertifikalı doğal deterjanlar. Cildinize zarar vermeyen deterjanlar. Ekosel sertifikası almış Gülenistan'dan. Efendim, doğal maddelerle yapılan temizleyiciler. Beyazlar ve siyahlar için, renkliler için. Bulaşık yıkamak için bulaşık deterjanı. Bebeklerin biberonlarını yıkamak için, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar ve yumuşatıcı. JUST, Just Green, beyaz ambalajında bakkal ve marketlerde. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kızlara kötü imaj çizmeyelim. Separa kalo demiş Ahmet. Çizmesin. Tam laganaslıksın. Tam laganaksın.

Akşam bir tane kızan gördüm. Döndüm baktım bir erkek kızanım. Şimdi böyle bağzına fıta gibi bir şey geçirmiş siyah. İpli. Yani nasıl söylesem göbeğine kadar ipli. Göbeğine kadar ipli. Sadece göbek olduğu bölgesi böyle şey gibi, sanki bandaj gibi yapmış. Öyle geziyor. Döndüm baktım hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Döndüm baktım dedim, bu ne dedim böyle şimdi. Ötekiler karnaval olmuş. O Tazmanya canavarı olmuş. O bilmem ne olmuş, o bilmem ne olmuş. Çizgi film karakterleri olmuşlar. Allah.

Sinap Semerci İnşaat'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Sinap ve Semerci İnşaat Gümüşcüne de temel kazım işlemlerinden evinizin bitmesine kadar her şey. Sinap Semerci İnşaat'ta sevgili tasarım. Sinap ve Semerci İnşaat. Kaliteli elemanlar, kaliteli malzemeler, inşaat işi şakaya gelmez. İnşaatınızı Sinap Semerci'ye emanet edin efendim. Sinap ve Semerci İnşaat. Hellas prefabrik 15 yıllık deneyimden sonra şimdi artık Gümüşcüne'de Hellas prefabrik olarak Keşan'daki temsilciliği aldılar. Prefabrik evler. Prefabrik istiyorum ben diyenler. Prefabrik ev içinde Hellas prefabriği takip edin. Gidin onlarla konuşun, onlardan fiyat alın sevgili dostlarım. Eora Beach Fener'de karnı acıkanlara tostlar var. Karnı acıkanlara sandviçler var. Bir tek karışık pizzanın dışında hiçbir çeşidinde domuz eti bulunmuyor, özellikle söylüyoruz. Yani bizim bize de hitap ediyor. Denizi de güzel olanın, taş yok, maş yok, hiçbir şey yok. Lümbür lüp diye suya atlayıverin. Oh ne güzel, oh ne rahat. Lüks hayat, oh ne rahat. Ve aynı zamanda böyle köşkleri möşkleri de var. Gidin oraya da yayılın. Yazın tadını çıkarın. Sadece yazın değil, yaşadığınız her anın, her günün, her dakikanın tadını çıkarın. Çünkü yarın ne olacağımızı bilmiyoruz sevgili dostlarım. Böyle bir yalan dünyada yaşıyoruz. Yalan dünya, yalan dünya. Adem Balsesi'nin hatta şarkısı aklıma geldi. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Mac Catering'de sabah saatlerinde çorbalar. Mac Catering Gümüşcüne içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara pazartesiden cumaya kadar yemek dağıtımı yapıyor. Hatta siz oğlum benim Hollanda'da, Avrupa'da, şurada burada diyorsanız onlar karar versinler, onlarla konuşun. Onlar desinler ki bugün annemlere işte salçalı köfte götürün, bugün dolma götürün, bugün sarma götürün. Menüden siz seçin. Böyle bir imkanı da size sağlıyorlar. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için de devamlı sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlarım.

Ama Karaçan'dan kızanları Chico nerede? Chico bu işte refili. Ama bu Chico nerede? Bak yine İtalya'ya gitmesin bu kızan. Eyla. Dosse, dosse, dosse. Dosse ki sosse.

güldürmeyin beni Allah aşkına. Ahmet yumuşatıcı yerine çamaşır deterjanı yerine çamaşır deterjanı yerine yumuşatıcı yumuşatıcı yerine kızan biberin temizleyici koymayasın paran geliyorlar ha. Ha Enes. Enes benim spotum vardı. Enes Şerif Gürkan'ı gezdiriyor diye. O nerede be? Ehliyetsiz gezmek olmaz. Sana soruyorum, sana mı soruyorum? Sana soruyorum.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Yerleştin mi? Yeni evi ne demiş Alimolla? Yerleştim. Bizde narlar daha çiçekte, burada narlar büyümüş. Bizde incirler daha şu kadarcık, burada incirler incir yapmaya başlamış. Portakallar, bir limon ağacı var. Limon ağacına imrendim, nazar değmesin. Böyle bir limon ağacı hiç hayatımda görmedim. Sulu sulu limonlar. Sulu sulu limonlar.

İyi yayınlar Gürkan abi. Mikrofonun hep açık. Enerjin hiç eksik olmasın. Güzel şarkılarla, güzel sohbetlerle tüm dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatman dileğiyle Radyo Sit ailesine ve tüm dinleyicilerine huzurlu, neşeli ve bol müzikli bir gün diliyorum demiş. Berkay Nilay, çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Sağ olasın, hep birlikte, hep beraber inşallah.

ve sevgili dostlarım. 4 Mevsim Aile Lokantası Hamdi abi ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle 4 mevsimde de güzel ama ilkbaharda ve yazın daha da güzel ağaçların arasında, derenin kenarında güzel sohbetler, güzel yemekler için 4 Mevsim Aile Lokantası'nı seçin. Çok seveceksiniz, çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. 4 Mevsim Aile Lokantası. Çok teşekkür ediyorum Tuzcuköy'de, Kozluköy'de tabii ki hizmetinizde. Ve Erol Agromix'te yeni gelen fayanslar var. Lazer kesim 10 euro metrekaresi, A kalite 10 eurodan başlayan fiyatlar. Gidin bu fayansları yakından görün. Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde. Agromix Erol olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Agora Plus'lara günaydınlar. Agora Plus yine pazar gününe kadar indirimlerle, prosorlarla hizmet veriyor. Agora Plus'ta sevgili dostlar, Telemes Eurofarma 5.48. Agora Plus'ta Eurofarma koyun yoğurdu ve keçi yoğurdu 1.20. 200 gramı. Lakta çikolata 100 gramı 1.99. Kedi kumu 5 kilogramı 1.90'a satılıyor. Agora, Agora Plus Market'te Konsolosluğun arka sokağında Yarımçınar'ın karşısında Agora Plus. Seninle geçsin.

Ali, ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun Bali Bey ya? Vallahi billahi ben sana ne diyorum Bali'cim? Sen bana bir cevap vermiyorsun benim yolladığım şeylere. Hiçbir yorum yapmıyorsun. Hep öyle yapıyorsun bana. Çok üzüyorsun beni Ali. Ali beni çok üzüyorsun sen.

Anladım ben onu, anladım. Anladım ben onu. Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, yılların eskitemediği isim Max sevgili dostlarım. Max'ın bir de maskotu var, o da toprak biliyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var, dün de söyledim. İnsan isterse cennet gibi bir yerde. Dün gelirken onu düşündüm. Şimdi Kefalonya'dan yaklaşık 2 saat süren bir yolculukla şeye geçiyorsunuz. Zakynthos'a geçiyorsunuz. Ta zaten nerelerden gelmişsiniz. Tamam iyi güzel de insan belirli bir zaman sonra ortamını, arkadaşlarını, dostlarını, evini özlüyor. Dedim ki yani ben dedim mesela çok uzaklara gitsem. Çünkü bir arkadaş demişti bana, Müge demişti galiba bizim. Müge'yi bilenler bilirler. Bu arada cici sesleri, cır cır cır cır cırın içindeyim. Ağustos böceklerin içinde. Gürkan abi demişti böyle şeye falan gitsen hani uzaklara, işte Pataya Mataya oralar, onlar gittiler. Çok farklı hissedersin, sıkılırsın, bambaşka bir gezegene gitmiş gibi oluyorsun diyordu. Biz ülke içindeyiz ama onu dedim, nerelere geldim dedim ben be ya. Yani tamam mutlaka gezilmesi gereken yerler, çok farklı yerler. Dediğim gibi gemiden iner inmez insanın içine böyle bir camlar açık geldim. İnsanın içine böyle bir fena bir huzur kaplıyor. Bir mis gibi böyle baharat, bitki aromaları geliyor. Bizim orada olmayan aromalar geliyor da. Telefonla kim aramış beni? Telefonum Ahmet Koca Mustafa cevapsız çağrı atmış. Günaydın Ahmet'im, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın.

San Siro'nun Softo Plus ürünü. Geçen de bir birisi sen niye kullanmıyorsun, reklamını yapıyorsun diyor. Reklamını yaptığım her şeyi kullanmam mı lazım? Ben saçım benim, şekil önümden çekil, saçım şekil. Saçım şekil önümden çekil. Ben boyamak istemiyorum saçımı, ama saçını boyamak isteyenler, sakalını boyamak isteyenler, erkekler ve bayanlar Softo Plus ürününden çok memnunlar. Çok iyi, çok güzel geri bildirimler alıyorum. Herkes hakikaten çok güzel diliyor. Doğal bir renk veriyor. Saçınız, sakalınız doğal gibi görünüyor. Boya olduğu belli olmuyor. Saçının sakalını boyamak isteyenler, hanımlar ve beyler, San Siro'nun Softo Plus ürünü seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında Kingfoot'un karşısında, büyük park yerinin olduğu yerde hizmetinizde, Şaban Usta'nın olduğu yerde hizmetinizde. Şaban Ahmet Şaban Usta da koltuk döşemede yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Koltuk kaplama, koltuk döşeme, koltuk üretimi, arabaların tavan kaplamaları, arabanın döşemeleri ve kapitone kumaş, ustalık ister kapitone kumaşlar. En uygun fiyatlarla dememize gerek bile yok sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz Şaban Ahmet'e, Şaban Usta'mıza da. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı o da orada. San Siro'dan hemen sonra Leslie Aksimatiko'nun yan karşısında, çok sevdiğim bir şarkı zannediyorum hepiniz seviyorsunuz. Hadi beraber söyleyelim. Meşhur abla, İnanır'da havalar nasıl? Soğuk mu, sıcak mı? Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

alsın boru su tıkananlar. Recep açsın borularınızı, lağım borularını gidenleri Recep açsın sevgili dostlar. Ayrıca dükkanlarında evliler, lavabolar, çeşmeler, gider borularını bulabiliyorsunuz. Silikon çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Size hizmet versinler. Andrea Papa'nda 3 numarada. Konsolosun arka sokağında. Boru deyince, borucu deyince aklınıza gelsin.

Giro House. Cafer nasılsın be? İnanlı'dan red yedim geçen gün. İnanlı'ya veremedim deterjanları. Kirnos İlopeta'dan aldılar diyor Ahmet. Ama şey abla, hani senin arkadaşındı ya, market çalacağı diye niye red yedim? Akiro çektiniz kız ana. Just Green camide. Meşhur abla. Meşhur abla.

0: kere görülmelik fotoğraf yollamayın bana. Bilgisayardan göremiyorum, telefonundan bakmam lazım onlara. Seni de bu yüzden unuttum. Cafer. Yeni çırak. O kızlar niye öyle namaz kılar gibi durmuş be?
1: Belli, beni sevmiyor artık.
0: Okul mu boyuyasınız, ne yapıyorsunuz, neresi orası be Cafer? Sen dükkanda değil misin, seni boya işine geri mi aldılar be Cafer?

camları da açtım, komşular diyecek ne bağırıyor bu diyecekler. Gerçi komşuda yok, sağda solda bir ileride işte adam evi varsa, ev sahibinin evi var. Diyecek bu niye bağırıyor bu diyecek, sabah sabah açmış camları da diyecek. Böyle diyecek İskeçer'in delisi.

Ve Fatih'e çok teşekkür ediyoruz. Yufka deyince Şahin'e günaydınlar dinliyorlarsa, Şahin yufkası Evros'tan şeye kadar, Dedağacı kadar, pardon, Kavala'dan Dedağacı kadar Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde Şahin yufkası Horgiatik eskepsiz böreklik yufka tavsiye ediyoruz Fatih Trump'a. Korifin köfteleri çok güzel. Korifi'nin güveci hala Faik'le konuştuk dün. Faik Tuzacı'yla dedi, ben de radyoda reklam yapmasını sevmem ama gerçekten çok güzel dedi. Nezya güveç aldı, ben köfte aldım dedi. İkisinden de tattık, çok beğendik dedi. Ben boşuna beğenmediğim şeylerin reklamını yapmam size. Yani yapsam bile öyle es geçerim. Korifi'm. Mutlaka deneyin. Faya dedim, Faya dedim, ciğer sarma da var dedim, çok güzel olur dedi. Ben yemiyorum dedim, ben kibarım, bana kokuyor ciğer. Ben ciğer yemem. Kuzu yeni yemeye başladım. Kokmayan kuzu, küçük kuzu olursa, iyi pişirilirse, böyle samsaklı baharatlanırsa kokmuyor. Onu yeni yemeye başladım. Dün gelmezden önce son defa Marmey'de gittim, Gorgona'ya gittim. Kefalonya'da hem fiyatları çok özel hem de yine sofrito yedim. Haşlanmış patatesli yedim bu sefer. Sofrito'da böyle boru sarımsakla, unla sosu yapılan muhteşem bir şey. Bak Ahmet aşçılık yapmış, biliyor, ona da söyledim. Daha önce hepinize söyledim. Ve ilk defa sarımsaklı mantar yedim. Plevrotus mantarları mangalda yapmışlar. Üzerine zeytinyağı falan koymuşlar ve sarımsakları sıkmışlar. Böyle sıkacakla belli, küçük küçük olmuş. Onları da mantarların üzerine koymuşlar. Bayıldım. Sarımsak seviyorsanız tabii ki. Bayıldım. Sofrito'da sarımsak, mantarlarda sarımsak. Çok güzel. Eve gidince ilk işim sofrito'yu denemek olacak. Sofrito yapmak olacak evde. Ben yapamazsam Ahmet seni çağıracağım, sen yap. Tamam mı? Hakikaten ben pek beceremem. Ben bakarım, sen yaparsın. Uygun çamaşır deterjanları raf fiyatı 6.30. 1,5 litre. 30 yıkama. Bulaşık sıvıları 750 ml. 2.80. Fiyat performans olarak mükemmel olduğunu düşünüyorum. Ulaşılabilir fiyat olsun, insanımız kaliteli ürün kullansın. Sağlığını düşünen Just Green organik kullansın. Aynen öyle, oranız buranız, hele yazın alerji olmasın. Cilt doktorlarına, bak cildi uzmanlarına giderseniz hep söylerler size. Derler ki sabun, kaliteli sabun kullanın, doğal sabun kullanın. Çamaşırlarınızı doğal deterjanla yıkayın. Yumuşatıcı koymayın derler. Sıkı atletler, fanniler, donlar giymeyin derler özellikle erkeklere. Bu erkeğin sperm kalitesinin düşmemesi için önemlidir sevgili dostlar. Bunlar hep doktorlar söyler size.

ben yaparım sana sofritoyu. Hiç problem değil. Et üstüne uzmanlık var zaten demiş Ahmet. Ha bakayım. Ha bakayım. Yalnız ben zor beğeniyorum. Ne yapayım? Sen biliyor musun zor beğeniyor mu? Yalnız ben zor beğeniyorum. Bakalım. Bakalım beni memnun edebilecek mi? Cuhu, Serdar Ortaç'tan daha iyi söylüyorsun. Ay AMK demiş. Kıdı da demiş. Sen ne sandın beni? Ben cevherim, cevher. Ben konuşan cazibeyim ben. Ben yürüyen cinselliğim. Bu şarkıyı yayınlar mısınız demiş. Bastıya Ali ama Bastıya Ali. Şimdi başlayacağım sana havlama ama. Sen sen her gün başladığın bir şey isteme. Bu, nereden buluyorsun bu cesareti sen? Sakın. He? Nereden geliyor sana sen? Sen yürek mi yedin? Yürek mi yedin sen? Sen Gürkan nesin olduğundan geçen gün istemişsin ağlıyorsam yaşıyorum. Bunun da iyi tarafıma gelmişim çalmışım. Bu sabah bir şarkı istedin çalamam dedim. Kibarcana çalamam dedim biraz sertçene. Şimdi Bergen'den istiyorsun. Sen yürek mi yedin? Bana bak. Ahmet, hangi etlerde uzmanlığın var? Balık eti, tavuk eti...

Ay beni bu kulübede afaganlar basmaya başladı. Bu kulübede. Hiç üşenmedim, dışarı çıktım. Sana kulübenin önündeki limonların fotoğrafını çektim. Tabakta toplu olanları, ağaçtakileri sonra çekeceğim. Ahmet ete koyasın, limon sıkasın diye. Balık dışında hepsi. Tek balık yok bende. En çok dana ve kuzu demiş Ahmet. Ama kuzuya sarımsak varmsak bir şeyler koy, korkmasın iyi mi? Heh. Bir kendini bilmeyene. Bak bak, zakin sos limonlarına bak. Gitsin.

0: bazen.
1: Aynur abla, değil mi abi?
0: Sevmek yetmiyor bazen.
1: Kuzu yemeyen eniştemi kuzu hastası yaptım ben demiş. Orijinal limon bir de hepsi çok iyi. Benim marinasyonlar meşhur. Gürkan abi korkmaz bir şey. Kuzu yemeyen eniştemi kuzu hastası yaptım ben demiş. Ahmet vallahi billahi şimdi merak ettirdin benim. Kısa telefonum var. Mert beni dinliyor mu? Dinliyor ama seni kıskandığım için yazmıyorum diyor. Çok kıskanıyor beni tatilde olduğum için. İtiraf etti geçen gün. Seni dedi kıskandığım için dedi yazmıyorum sana dedi. Ya aşk olsun sana. Veysel beni dinliyor mu? Veysel çikolerde mi? Mert çok güzel yemek yapar. Veysel bilmiyorum yapıyor mu? Mert onlar balıkçı. Balığı tutuyorlar ve balıktır, karidestir, şudur budur. Hakikaten çok güzel yemek yapıyor. Bazı insanlar yemekleri yaparken tarifi bilseniz bile sevginizi katmanız gerekir derler ya. Gerçekten öyle bir. Hani derler ya bir insan elinin tadı var diye. Bazı insanların elinin tadı vardır. Ben de yemek yaparım ama elimin tadı olduğunu düşünmüyorum. Yani yaparım ama çok becerdiğim bir şey değil bu yemek konusu. Meraklı olmak lazım. Geçen gün Rıdvan geldi. Rıdvan Feyiz, şekerim. Kızıyla beraber geldi. Kızı beni merak ediyormuş. Tanışmak istiyormuş. Dedi ki Gürkan abi dedi tatlı şeye okuyacak şimdi. Tatlı üzerine okula gidecek. Yemek değil dedi. Sadece tatlıya meram var. Çok güzel tatlı yaparım dedi. Tatlı olayı yine bambaşka. Yemekte şey yaparsınız. Yemek gramaj istemez. Yani ne bileyim ben bir kaşık un yerine bir buçuk koysanız da olur. İşte bir bardak su yerine bir buçuk koysanız da olur. Yani yemekte oynayabilirsin. Ama tatlı gramaj işidir. Tatlıda gramlar oynar, rol oynar. Pişirdiğiniz kap rol oynar, fırının sıcaklığı rol oynar, her şey rol oynar. O yüzden tatlı işi hassas bir iştir, işte merak işi. Ben çok sıkıntılı bir insanım hayatımda, özel hayatımda. Ben böyle sıkıntıya gelemem, ince işlere hiç gelemem, sinirim bozulur. Yani bana verin bir ince iş, bunu ya mesela iğneye iplik geçir derin, geçiririm. Ama ne bileyim yani, şimdi aklıma gelmiyor. Böyle bir ince iş yap desen, zaten işim elimden hiç de gelmez de sabırsızımdır, yapamam onu. Yani hakikaten. Mesela bana şimdi elime tornavida verin, bir saat al, bu saatin vidalarını çöz de içini çıkar falan bilmem ne yapın der. O ince iş. Fader atarım o saati. O işi yapmam, yapamam yani. İlyahtı da kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme. Yılların tecrübesiyle Erhan Kalyancı ve ekibi süet temizleme, viyologikos katarizmoz, döşek temizleme, her türlü temizleme işi İllahtida'da sevgili dostlar. İllahtida bu işin uzmanı. 8 numarada yeni yolda beni benden alırsan seni sana bırakmam. Ayda dedim günaydın benim demiş Gökhan Karali. Ha? Haklısın ablam, cuma günleri en azından cevriyesiz geçsin demiş Aynur ablam. Abim nasıl? Abi. Ben alırsan seni sana bırakmam. Kuzu ben de yemem. Yediğim zaman şöyle, annem kuzu yapıyor, alıyorum içine karabiber koyuyorum, sarımsak tozu koyuyorum, kırmızı biber koyuyorum, kimyon, böyle mümkün olduğunca baharatlıyorum ki o kuzunun o kokusu çıksın diye.

0: düşmanları çatlatmak için öyle yapıyor. Gürkan yine tatilde. Fan fakirim, fan fakir kaldım, fan fakir, fas fakir kaldım, fas fakir kaldım. Ne oldu be, internet mi gitti? He? Sesim
1: günaydın.
0: Var. Günaydın.
1: Paradan yana iç canınızı sıkmayın.
0: Sıkmayın.
1: Bende de yok.
0: Yok, bende de yok.
1: Bu sabah uyandım. Fas fakirim. Kahvemi içiyorum. Fakirliğimle baş başa. 13 tane iç cancağızınızı sıkmayın. Ben de fakirim. Fakirliğin gözü kör olsun.
0: Kör geçsin. Kör geçsin bu fakirlik. Fakirliğin gözü kör olsun da kör geçsin.
1: Herkese günaydın.
0: Herkese günaydın. Fan fakirim, fas fakirim. Fakirler günaydın, fakirler. Nay. Gürdal ne oldu be? Ah dostum, ah dostum, ah dostum. 31 derece. Bir de nem var Hollanda'da. Gürdal soyulmuş. Nay. Abin çok üyücü. Şükür seni sesliyor ablam ve dinledikçe neşesi geliyor. Selamı var. Tekkeyi özlemiş diyor Aynur ablam. İnşallah seneye. Sapa sağlam olarak geleceksiniz inşallah. Bol bol gezeceğiz, göreceğiz.

Nay. Ahmet Asi Mehmet günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Günaydın dostlarım. HVAC Ramazan Kadri'ye günaydınlar. HVAC Ramazan Kadri klima satışı yapıyor. Klimanın kurulumunu yapıyor. Gaz dolum işlerini yapıyor. Bakımını yapıyor. Servisini yapıyor. HVAC Ramazan Kadri Skeçe'de. Gosis Doktor Doktor 322 numarada. HVAC Ramazan Kadri. Büyük marketlerin, büyük işyerlerinin, CEO'larını, buzdolaplarının, kabinlerinin, soğutma kabinlerinin bakımını, kurulumunu, tamirini yapıyor. Bizim kasabın yaptığı gibi. HVAC Ramazan Kadri'ye çok teşekkür ediyorum. Kalimera Ramazan günaydın, Ramazan günaydın, Ramazan günaydın, Ramazan. Ramazan. Kaçırmaya başladım gene, haplarımı almadın mı bu sabah? Kefalon ya sakin sol. Geziyor fırdır fırdır. Fıldır. Kefalon ya sakin sol. Geziliyor haldır haldır. Haldır. Nananam. Bütün elleri göreyim havaya kalksın. Fakir arayan olsa salırsın fırına. Hadi oradan sen de demiş. Leblebci Hüseyin Akam ha. Ne zamandır aklımda Gürkan abi böyle bir demomuz vardı. Burak diye bir arkadaşımla demiş Ahmet. Just Green. Kal gitme. İstersen yayında, istersen yayın dışında bir kez dinlersen yorumunu almak isterim demiş. Yayınlamadık hiç demiş. Yalnız bak ben eğri otururum, doğru söylerim. Beğenmezsen beğenmedim derim ona göre. SoundCloud. De bak kal gitme. Tamam da ben bunu nasıl çalacağım? Continue with Facebook, continue with Google, continue with Apple. Continue with Facebook diyeyim bakayım ne isteyecek benden. Bundan bir şeyle continue yapmam lazım bunu çalmam için. Yok kapa. Mişken epitrepi dedi. Epitrep tamam. Dur bakayım. Mavi. Dava kal gitme. Prodüktör Bayram. Da, D, A, W, A. Sende de ne maharetler varmış Ahmet. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay Tolga lay lay lay Tolga. Nasılsın Tolga? Nedense hep bu kadınlar fakir oluyor. Mahsus yapıyorlar, acındırsınlar kendilerini, bulsunlar zengin koca diye demiş Bilgin. Vay be Bilgincim. Mari romanlar buralara da gelmiş ya. Akşam baktım Laganas'ta dilenip dururlar. Kız anna, mız anna, cümle ailem, bütün aile gelmişler. Çünkü kızanlar yaş grubu şu 18-30 yaş aralığı. Kızanlar çünkü içtikten sonra ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kesin buna, yani o kadar çok olduğuna göre kesin bunlara para veriyorlar. Kızanlar çünkü... dün bir ara yoruldum, Eurobank'ın ATM'sinin olduğu yere oturdum. Ayağımda da beyaz şort var, dikkat ettim kirlenmesin diye, ama kızanlar oralar oturduğu için sürüp süpürüyorlar oralara zaten. 3 tane turist kızan geldi, bankadan para çekemiyorlar. O kadar sarhoşlar ki vallahi billahi para çekemiyorlar. Para çektiler, yarısını yere düşürdüler. Aldım desteği, ben verdim ellerine. Bayağı da bir para çektiler. Bana diyorlar gel beraber selfie yapalım. Fotoğraf çektirelim, bilmem ne yapalım diyorlar. İşte orada da bu kekoları böyle onların paralarını alan, tabii zorla almıyorlar ama alkolün etkisi, işte içkinin etkisi. O yüzden onlar oraya şey kurmuş, ama onlar oraya pazar kurmuş da burada şimdi emniyete, polise de iş düşüyor. Yani onları oradan hoş bir görüntü oluşturmuyor. Onları oradan uzaklaştırması lazım polisin. Hadi bakayım yallah. Yallayın demesi lazım. Yallah gidin demesi lazım. Çünkü zaten oradaki çocukları, oradaki kızanları zaten dükkan sahipleri yolup atıyor. Yani oradaki şimdi şeyler, o barlar, ön tarafları bar, arka tarafları club. Saat 1'den sonra club oluyor. Club. Kızanlar oradan tam takır kuru bakır çıkıyor. Zaten dün gözümün önünde bir tanesi düştü. Geldi ambulans aldı getirdi.
yani şeyden düştü, alkolden, içkiden düştü. Bunları yapanlar İngilizler genelde herhalde. İngiliz milleti her yerde böyle oluyor. Çok kahrettiriyor onlar. Tokat delisi. Ne alacağım, fışkından dövücü onları. Kız kızanları fazla içmiyor, erkekler çok fazla içiyor sanki. Gerçi kızlar da öyle de, her neyse. Esteriye denizden ağrı demiş Tolga. Seriniyor musun? Ama biz yanıyız diye Gürdal, yanını görür Allah inşallah. Sorun yok, ben normal yolumla, sen sözler falan her şey sıfırdan bize ait demiş Ahmet. Canım size ait derken oturup beraber mi yazdınız sözleri, müziği beraber mi yaptınız, sözler sana müzik ona buna bunu yani. Tam olarak net şey ver bakayım, bilgi ver. Mesela Mavi Mavi'nin sözleri ve müziği İbrahim Tatlıses'e ait. Hülya Avşar'a yazmış. Kro. Kro. Kro. Kro.

Usludur İBA'ya sataşma demiş Bahek Tuzlacı. Sataşsam ne olacak, sataşmasam ne olacak bulmuş. Allah vermiş onun cezasını. Allah cezanı verecek diye diye kendi cezasını bulmuş o. Sözler Burak'tan, müzik benden, altyapısını, mix masteringini ben hazırladım tamamen. Sözleri okuması tamamen Burak'tan. Oturduk bir akşam yaptık beraber diyor. Ahmet. Ha, beraber yaptınız.

duymak isteyeyim. Gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Bu sabah kalktım, zaten 2-3 saat uykulanım sersem gibiyim. Ondan sonra burada fişi taktım, bilgisayarın laptopun fişini taktığım yerde bir kahve makinesi var, DeLonghi. Hani tablet kahveler konuyor ya, buraya tabletler de koymuşlar da ben onları yapmadım, şey yapmadım. Ben Nescafe yapıvardım kendime, sıcak. Şimdi dün denedim ben her şeyi, yayını denedim, giriyor mu gitmiyor mu diye deneme yaptık. Bu sabah şimdi dedim laptopun fişini takayım dedim. Çünkü dayanmıyor program boyunca 5 saat dayandım, giriyor mu gitmiyor mu diye deneme yaptık. Bu sabah şimdi dedim laptopun fişini takayım dedim. Çünkü dayanmıyor.

Daha bizi. Neden 2-3 saat uykulan koca gece ne yaptın bura hınzır demiş Mike Tuz acaba. Koca gece insan dümbede uyuyamıyor seslerde. Burada Laganas'ta hamus oluyor. Çıktım ben 12'de markete gideyim diye. Aa, saat 4'te gelmişim eve. Gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. İki tane kız durdurdu beni. Would you drink with us dedi bana. Bizimle beraber içki içer misin dedi. İkisinin de elinde içkiler, zil zurna sarhoş. Dedim şeytan dedim, dürtekleme dedim beni dedim, dürtekleme dedim şeytan dedim. Şeytan diye iç. Pane diye drink with onlarla diyor. Öteki taraftan melek diyor içme gitme diye. Gitme diyor. Valla çekireyeler beni. Would you drink with us? Would you drink with us? Dedim no. Abi no. Aa, gel bizimle beraber içki iç diyorlar. Ellerinde biraz içki çıkmışlar kaldırıma.

0: Allah.
1: İlk önce onları şey zannettim, oradan bardan barların önünde müşteri toplayanlardan zannettim. Baktım onlar turist, sonra parayı alır marayı alır geldi.
0: Sen aşıksın.
2: Siz
1: aşıksın. Aşıksın. Aşıksın. Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. Aşıksın. Siropi pastanesi. Potirakyaları harika. Tulumbaları çok beğeniliyor. Çıtır çıtır. Siropi pastanesi bu işi uzun yılların tecrübesiyle yapıyor. Bu tatlıcılık sektöründe Ömer çok çalışmış. Ayse ile beraber, eşiyle beraber. Küçücük bir dükkanda İskeçe'de, Tetarci Soktomri'de, Balkan'a çıkan yolda Çingeli'ye kasap var. Kasabı geçince biraz daha ileride sağda. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. A kalite çalışıyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Siropi pastanesini sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlarım ve dinleyelim bakalım Ahmet'le Bayram'ın şarkısını. Bayram mıydı? Yok, neydi çocuğun adı? Bir şeydi. Seslendim ardından duymadın. Ama galiba yaşlanıyorsun sen demiş Gürdan Salih, niye? Ha ha ha ha, ömürsün vallahi diyor Ahmet Tahsin Mehmet. Uyumuşsun ama sonunda şeytana diyor Faik Tuzacı, niye sen benimle beraber mi geziyorsun?

0: Burak Deli Ömer'miş söyleyen. Dur bakayım Facebook'a yazayım. Burak Deli Ömer kimmiş Burak? Deli Ömer. Kuru Kahveci, dur, Deli Ömer'in akrabası mı? Burak Demir Özel Börekü. Protopalko matiniz Gümüşhane'de yaşıyor. Buruku. Bittim be. Aa vallahi bile güzelmiş. Bak hakikaten güzelmiş. Tuttum iyi. Güzel yani. Abi. Çalışmalarınızın devamını dilerim. Abi. Sıcaktır dedi. Sıcaktır dedik. Geldik buraya. Daha çok sıcaklıyız burada. Yanıyoruz burada. Yanıyoruz la kanasta. Abi.
1: Abi ne yaptı? Sıcaktır. Lala engel abi. Otobüse bin.
0: La Emgin abi. Sonuç gittin mi gitmedin mi demiş Latif. Orası bana kalsın. Orası bana kalsın. La collara. Ha da fukara. Ah herefile. Öyle olurmuş mu Bayhan sen gene? Öyle olurmuş mu öyle? Nasıl diyorlar kral nasıl? Diyorlar ki would you drink with us? Would you drink with us dediler bana. Bizimle dediler bir içki içer misin dediler. Benim gittiğim markette de çok sıra vardı. Sıra gelmek bilmedi. Laçı sıcaktır. Would you drink with us dediler. Ellerinde poto vardı. Ellerinde naylon bardakta bir de çubuk vardı işlerinde. Kız uzattır ağzıma çubuğu. Abi.
1: Sıcaktır.
0: Gelmişim köyden inmişim la kanasa. Şaşırdım zaten şaşkınlık daha üzerimde atamadım şaşkınlığımı be.
1: Abi sıcakta geldim.

0: bana birer görümlük zavazingo yollamışsınız. Niye öyle yapıyorsunuz? Fotoğrafı gör. Oo, Tinaf'ta. Bunlar çilekli. Ne bunlar çilekli? Bunlar ne çilekli bunlar? Ne çilekli bunlar? Baklava. Siz ne zaman sponsor olacağınız Almancılar geldi ha?
1: Abi sıcaktır geldi.

Ama saat ne zaman 12.14 olmuş? Saat 12.14. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Abi! Sıcak dediler, geldik buralara. Yufka deyince de Duan Feyiz şekerim. Saat kaç Gökhan? Trakya yufka. Püfedik püfedik püfedik püfedik yufka. Trakya yufka. The Duan Feyiz şekerim. Abi ne yapak? Geldik buraya be. Engin abi. Gerçekten beğendim ama. Yani hatır olsun için değil, hatır olsun diye değil.

0: mikrofon niye gevşedi? Sık bunu. Ay düşecek mikrofonum. Dur.
1: Sıcaktır
0: geldi buraya. Programdan sonra plaja mı gitsem, yatıp uyusam mı? Hadi sizin oyununuza sunuyorum bunu. Plaja mı gitsem, yatıp uyusam mı? Plaja gidip uyusam olur mu? Una cumbana, una mullana, una collara. Oy.
1: Abi ne yaptı? Sıcı attı. Öyle engel oldu. Otobüse bin. Öyle bir ateşti. Terörist sen o. Abi sıcı attı geldim.

0: Bodrum gezisini duydunuz mu? Bodrum gezisini. Pamali Karnasyon Master Travel.
1: Doktor geldi bura.
0: 15-19 Temmuz. Her gece eğlence var. DJ Mahmut Onsel, Orhan konseri. Bodrum turu. La Donna del Mare. 4 yıldızlı La Donna Hotel'de Del Mare'de. Her şey dahil komset. Yiyeceğiniz, içeceğiniz. Yiyin, için. Sabah açık büfe, öğlen açık büfe, akşam açık büfe. Eğlenin, her gece eğlence. Tam gençlere 15-19 Temmuz'da 550 euro. Lüks otobüslerle ulaşım, otobüslerde giderken oynayacağınız Atakambana, Kumbana, Mumbana. Neler neler. 15-19 Temmuz belki ben de gelirim. Bana ne para alacak halleri yok. La Tuke, Utakambana. Akşama bir gibi ara beni görüntülü demiş Faik Tuzacı. Ben o saatlerde uyuyorum ey. O saatlerde uyuyor oluyorum ben ey. Kral yat uyu akşama 12 markette gidersin. Evde yiyecek bir şey yok demiş. İsmet. Hapların var mı da 9 günüm var. Yaktak tapar esperistatik hapım var mı? Haplarım olmaz mı? Haplarım da çıkıyor benim. Her gün programa haplarım da çıkmasam böyle dinamik enerjik olabilir miyim ben? Şaban ustam. San Siro'nun olduğu yerde Les Aksimotko'nun yan karşısındadır sevgili dostlar. Şaban Ahmet, Şaban Usta harika fiyatlarla hizmet veriyor. Dayıyor, döşüyor, koltuk üretiyor. Kapitöne koltuklar yapıyor. Memnun kalmayanların koltuklarını aman parasını iade ediyor. Şaban Ahmet, Şaban Usta'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptık katkılardan dolayı. Mermerci Erol, Yastu Erol. Kapı, pencere, balkon mermer kesimi montajı, basamak kesimi montajı, çeşitli kalitede mermer mevcut, şömine yapımı ve zarları mermer kesimi ve yapımı. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde Erol Mermerci, Erol Mermerci.

Neslihan Dikici neredesin? Hangi paralyadasın? Fener'de Eora Beach'te misin? Fener'de Eora Beach'e gidin. Kahve için. Karnınız acıktığında dana etinden hamburger yiyin. Tavuk yiyin. Baget yiyin. Kahve için, meyve suyu için Eora Beach Fener'de. Ve Fener'de Faros'a günaydınlar. Faros Restoran. Et çeşitleri, balık çeşitleri. Balık sevmeyene et, pirzola, köfte, biftek. Ben sadece tatlı yemeye gitmek istiyorum, kahve içmeye gitmek istiyorum diyenler de gidebilirler. O güzel manzaradan yararlanabilirler. Fener'de Sofanari Duke Duke. Duke Duke Duke. Ella Duke. Duke Duke. Agros Servis'in kızanlarına günaydınlar. Agros Servis. Bakar bakar bakar dururum. Agros Servis. Efendim Eray ve ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et bürülü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. Cistiklerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar. Traktörleri ve iş makinelerine. Orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri yapılıyor. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlukepir'de Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak da. Bu ne be? Şeyden bulabiliyorsunuz. Facebook'tan takip edebiliyorsunuz. Aleksandra Poli'deyim abi diyor Neslihan. Kocandan beraber misin? Veysel nerede?

Kolay gelsin abi, yayınlar derim demiş Şakir. Size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Bu sıcakta çalışmak kolay değil. Ne yapacaksın işte, kışın soğuk, yazın sıcak. Önemli olan iyilik olsun, sağlık olsun, o çok önemli.

Να το μέλα, ερωτιάρα μου κοπέλα. Sevgili dinleyiciler, Şener'e çok teşekkür ediyorum. Şener Gümüşlü'ne de Honda Center'ın karşısındaki yolda 2531-0270 numaralı telefonda kulağı az işitenleri, az duyanlara hizmet vermeye devam ediyor. Şener Gümüşlü'nün dışında Eskeçe'de, nerede? Eskeçe'de de Zara Kesin karşısında sizlerin hizmetinizde Şener. Eskeçe'deki ismi Eniskesi Şener'in sevgili dostlar. Ve Elçi ve Daikin bayi, ana bayi, Gümüş'ün ana bayi Ahmet Mustafa. Elçi ve Daikin markaları, Elçi ve Daikin marka klimalar, Elçi ve Daikin marka ısı pompaları, güneş enerjisi termosfonları, Elçi ve Daikin olmuyor ama tabii başka markalar da var. Güneş enerjisi termosfonda Elçi ve Daikin yok değil mi? Yok benim bildiğim. Ve Ahmet makine mühendisi uzun yılların tecrübesiyle Elçi ve Daikin'in ana bayi, Gümüş'ün ana bayi olarak size hizmet vermeye devam ediyor. Ali Toraman ve ekibi yeni yolda 25 numarada ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de Cuvar Market'in karşısındaki binanın üst katında sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Mermer deyince, mermerci deyince, Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda Taha'ya da günaydınlar. Mermerci Coşkun İnt ve ekibi sevgili dostlarım. Toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işi, evinizde mermer işleri, iş yerinizde mermer işleri için Mermerci Coşkun Hit ve ekibini seçin, tecrübeyi seçin. Tecrübe konuşuyor, tecrübe konuşuyor. Gittiğin oralar gruptur, orada kalma, kaç gel İskeçe'ye, gece yarısı çıkma sokaklara, kaçırırlar seni demiş Bilgin. Ne yapsınlar be Bilgin beni? He? Ne yapsınlar beni? Beni kaçırmak kolay mı be?

Uyumuşum birkaç saat. O yüzden bu sabah çok nafileydim. İlk defa saat 6.30'da kendi kendime uyanırım her sabah. Bu sabah ilk defa 7'de bu aracını sattım. iPhone alarmları da mitra diye çalıyor. Kim bilir kaçıncıya çalmış alarm, 7'yi 10 geçe çalıyor, uyandım. İlk yarım saat kendimin ne dediğini pek bilemedim bu sabah. Öyle bir yorgunluk vardı üzerimde. Bir uykusuzluk var. Ama ona rağmen inanın bak 4,5 saat olmuş, nasıl geçtiğini anlamadım. Hakikaten anlamadım, sizin sayenizde o da. Siz de benim sayemde gününüzün nasıl geçtiğini anlamıyorsanız ne mutlu bizlere, size bu mutluluğu yaşatabiliyorsak her gün sevgili dostlar. İmajın Nuran Hasan. Süslemede number hizmet veriyor. Uzun yılların tecrübesiyle tatlı telaş 0807 olarak Instagram'da bulun, takip edin. Süslemeciler bana desteği uzun yazıyorlar. Onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Herkes süslemecilerin neler yaptığını biliyor zaten. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hata mı ediyorum? Herkes zaten süslemecilerin neler yaptığını biliyor. Ah, ben radyocuyum, benim ne yaptığımı biliyorsunuz. Program sunuyorum işte, abık sapık şeyler konuşuyorum her gün. Sizler de oturup dinliyorsunuz bu deliyi. Yani bu işte. Ne yapacağım başka? Ay, sandalyede oturup tabii varmış bu sandalye. Tam da bu sandalyeler, mandalyeler, her şey buradan istiyotika. Mutfak tezgahı nasıl yeşil, mavim trak yeşil. İlginç. Bak şimdi dikkat ettim. Çatı da tahta var ya, çatısı çok güzel kaldığım yerin. Tam böyle bir köy kulübesi. Akşam anama göstereyim ama kız hanım köyden gene köye mi gittin diyor. Ana diyorum, bu Karaköy'de gibi değil. Karaköy'ün arkası da önünde her yeri bir. Ne ana caddesi var ne bunun 50 metresi cennet. 50 metre sonra cenneti yaşayasın burada. Yeryüzü cenneti. Bu mix mastering işlerine girişen bizim Germanos Ahmet mi demiş Enis Şerif? Hayır be. Just Green, Germanos Ahmet. Germanos Ahmet diye oraya gidip karides yemekten başka Gökmen'e başka ne biliyor sen de. Radyoterapiye döndüm, yayın gitti, düzeldi, radyoterapiye döndüm, o da aynıydı, şimdi düzeldi demiş. Dur bakayım Melek, gerçekten bizden bir kopukluk olmuş. Evet, 2 dakika 44 saniyedir yayındayız, bir kopukluk olmuş. İnterneti yükleniyorlar, yavaş yavaş akşam sabaha karşı uyuyan kızanlar uyanıyor herhalde artık. İnterneti yükleniyorlar şimdi. Kızanlar zaten anca kendine gelemez onlar saat 1'e mire kadar. Onlar ancak 5'e 6'ya doğru kendine gelecekler. Doğru, bir kopukluk olmuş. Veysel güneş gözlüklerini takmış, sağa sola bakıyor. Anlamadığım bir şey var. Bu erkekler neden güneş gözlüklerini takınca sağa sola bakıp duruyorlar demiş Neslihan. Karıların gözlerine bakıyorlar. Evli erkekler güneş gözlüğü takınca ya. Anladın mı Neslihan? Bizim Faik Tuzacı da öyle yapıyor. Ay ölüyorum. İlkan. Ama ötürüye pazarıncı zamı. Nerede öttürdü gene bu? Tayfun da arkada ama kıvrak çalıyor ama. Vay vay vay vay vay, insanlar da ne güzel oynuyor.

Baba bu baterist kim? Oo, bütün baterist, bütün piyanistler burada. Durmuş da orada, Tayfun da orada. O öndeki Erdem mi? Kaç tane baterist var canım? Ama bu Bülent Ersoy'un orkestrasına dönmüş.

San Marino'nunki çalardım. Mükemmel olmuş. Vallahi mükemmel olmuş. Niye bu kadar baterist var onu anlamadım. Mükemmel olmuş, mükemmel. Haydi. Haydi. Ben de isteyeyim gelme. Ben de isteyeyim sabaha kadar mevlid şekeri içme demiş. Adını vermeyen bir dinleyicim. Volt your drink, volt your drink, vitas, mevlid şekeri,

Senem'in Yunancası çok güzel. Senem'in İngilizcesi çok güzel. Arda'ya hep dedim, Arda dedim, git dedim, şu dedim, proficiency'yi al. İstemem dedi, istemem koydu bırak kızan. İstemem dedi, istemem koydu bırak. İngilizcesi var Arda'nın da, o da benim İngilizce gibidir herhalde. Böyle tatile gidince insana en lazım olan dil İngilizce. İngilizce, İngilizcen oldu mu? Benim şimdi Türkçem gibi olsa İngilizcem. Ohohohoho. Ya, Türkçem gibi olsa İngilizcem. Söylenenleri anlıyorum da karşılık veremiyorum. Karşılık verirken şaşırıyorum. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim ve pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alper'e şaba. Onlar bana hiç yazmıyorlar, dinlemiyorlar galiba artık. Abi İbrahim abi Alper'e, Alper'den İbrahim abiye babasına, babasından Alper'e şaba. Onlar da diagnostik okuma aleti var. Traktörünüzü arabanızı alete bağlıyorlar. Harita yüklüyorlar, yeni programlar yüklüyorlar. Harika fiyatlarla hizmet veriyorlar. Uzun yıllardan beri. Son model tezgahlar olduğu için işiniz hem hızlı oluyor, hem güzel oluyor, hem de uygun fiyatı oluyor. Yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar. Bıyıklıköy eşşaba. Bıyıklıköy eşşaba. Arda'nın İngilizcesi Senem'in gibi. Salak. O bir üst diploma aldı diyor kardeşim. Aa, bana salak diye. Kim aldı üst diploma? Senem mi? O kadar yalvardım Arda dedim. Git dedim, parasını ben vereceğim dedim. Proficiency al dedim. Zamane kızanlarına bir şey anlatamıyorsunuz ki. Bıra yapmayacağım dedim, yapmıyorlar bıra. Babam beni yollasaydı İngilizce kursuna mecbur gideceğim. Ama bir bağırdım o seni bıra kızanı dedi mi? Ha, gitme de gör. Seneye sen beni al, Almanca tercüman olurum sana demiş Bilgin. Sen önce minisküsünü yaptır bakayım. Senin minisküsünü tedavi ettir önce sen. Arda aldı, Arda diyor kardeşim. Arda mı aldı? Ne bileyim be. Ne lazım İngilizce bafile? Vücut dilinle konuş işte demiş. İlkan. Ama İlkan, bu pazar incisinin şeyinde niye bu kadar baterist var? Ben onu anlamadım. Bunu özellikle düğün sahibi mi istedi? Kim istedi bu kadar bateristi? Abi Sibel Can'ın orkestrasında bu kadar baterist yok.

0: Mona Lisa'da 1270 tane gelinlik var. 30 yıllık tecrübe var. Hatice abla bu işi hakkıyla yapıyor, hakkını vererek yapıyor. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa var sevgili dostlarım. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor. Gelin arabası süslüyor. Gelin buketleri yapıyor Mona Lisa.
1: Sevdiğim ki gözüm aynen yar oldu da bu bar.
0: Bateri değil o be malaka. Elektro timbanı o demiş. Ne bileyim ben bana canstır canstır zamdır lan buru buruyalar işte. niye o kadar çok timbanı var? Elektriksi var, elektriksizi var. Manueli var, otomatiği var. Niye o kadar çok timbanı var? Şimdi. Yana pamena dumme. Pazar gününe kadar 28'ine kadar ayın TLMS Euro Pharma 1 kilogramı 5.48. Akşam buradan dur buzdolabı yanımda. Dur.
2: Nerede salamlar?
0: Akşam buradan Thrakis Gepsis Dedaş'ta üretilen Fileto Galopulas Brasto aldım, şaşırdım. Ha dedim Zakynthos'a gelmiş Thrakis Gepsis Brasti Galopula. TLMS Euro Pharma 1 kilogramı 5.48. Çikolata 100 gram. Lakta 1.99. Kedi kumu 5 kilogramı 1.90'a satılıyor. Agora Plus'larda sevgili dostlarım. Agora.

0: göre.
1: İlk ana süle parmaklarını yormasın. Sana yazarken bak akşama mikrofonu tutamayacak. Posidonyo'da demiş Nida. Zamane kızanlarına hep iftira, hep iftira atıyası demiş Erdem Hatip İsmail. Ben doğruları söyleyeyim, niye iftira atacağımışım? He? Sana da kaç kere bir şeyler söyledim ama bir kulağından girdi bir kulağından çıktı. Hatta girmedi bile, girse iyi. Girmedi bile, kulağından girse çıksa gene diyeceğim bir şey başardım. Ya? Ellere pamerep. Aman ne kız kıza, biz bize diz dize eğlence olacak ama bu akşam. Ama ne eğlence olacak bu akşam, Posidonyo yanacak bu akşam. Gemi Sobüftekiler kızlara kadınlara yetmeyecek bu akşam. Kahveler kazanla yapılacak. Mikrofonu gene iyi bağlamam. Niye sallanıyor bu mikrofon be?

Bana mı dedim be? Kulağından girmedi diye. Tam internet gitti sen konuştun demiş Erdem. Sana dedim. Bir kulağından girdi bir kulağından çıktı dedim. Hatta dedim kulağından girmedi bile dedim. Girip çıksa dedim şeyim dedim şey yemeyecek dedim. Dert etmeyeceğim dedim ama dedim kulağından geri döndü girmedi bile dedim. Dediklerim. Sizi gidinin hınzır Z kuşağı kızanları sizi ya. Sizi baş belaları sizi. sana lotto düşmüş. Akşam sen değerini bilememişsin. Nerede bizde o kısmet ben koşa koşa giderdim demiş. Would you like you a drink with us deyince kızlar değil mi Bilgin?

Temo'dan hiç cevap yok. Yediler benim parayı. Gitti benim para. Dün gene yazdım onlara. Sizden de cevap bekliyorum diyor. Cuku. Peruk takıp bir de iki portakal koysak biz de gelebilir miyiz ki? Kız kızaya demiş. Yaşa yaşa. Hmm. İstersen Fenerce de giyip gidebilirsin. Hiç zahmet etme. Peçe de koy gözüne. Namahrem baray ol de. Gir. Kıvırta kıvırta.

onlar Manolya, Magnolia, Gürkan Oreolu Magnolia demiş baklavam. Allah ne bileyim, hiç tadına bakmadan bir şey diyemeyeceğim. Fuat abi yanıyorum.

Elektrikçi deyince Altan Salih devrim içinde hizmetinizde. Devrim Elektrik Altan Salih sevgili dostlarım. Her türlü elektrik işi, evinizin elektrik işleri, iş yerinizin elektrik işleri. Elektrik deyince, elektrikçi deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Devrim Elektrik diyelim. Çok teşekkür ederim programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Altan yılların elektrikçisi. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Canımı almadı, almadı. Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin sevgili dostlar. Çamaşırların arasında muhteşem yaz düğünleri için Dendraki sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Dendraki.

yalnız bugün günlerden cuma, Korifi'de canlı müzik var. Canlı müzik eşliğinde köfte, güveç, ciğer sarma. Cuma, cumartesi akşamları her zaman olmasa da kuzu eti var. Kuzu çevirme, oğlak çevirme var. Olmasa da fırında kuzu oluyor. Gidin karnınızı doyurun. Şarkılar, türküler dinleyin, oynayın, eğlenin. Haydi Pame. Haydi, haydi, haydi, haydi. Ve sevgili dostlarım, Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, Balar Köyü'nde caminin bitişinde 23 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işleri. Ertürbe.gr internet sitesi, girin ziyaret edin. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Ayrıca Erkan Dalı Mezarcı olarak Instagram'da da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aman Facebook'ta, Instagram'da değil. Haydi Pame. San Siro. San Siro'nun Softoplast saç boyası. 10 dakikada saçınızı köpürtüyorsunuz. Saç şampuan boya diyelim ona. Saçınızı köpürtüyorsunuz. Bekliyorsunuz, yıkıyorsunuz. Doğal sonuç veriyor. Saçınıza, sakalınıza sürün. Erkekler ve bayanlar kullanabilir. Herkes çok memnun. Bak, sponsorum diye söylemiyorum. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Sevgili dostlarım. Yarım hava oynarsana.

33 derece Hollanda yanıyor, Gökhan göndermiş. Bir de nem olunca hakikaten çekilmez, tahmin edebiliyorum. Kolay gelsin dostlarım. Allah kolaylık versin. Uyumağa mı gideceksin sen şimdi diyor Erdem. Ne bileyim, dur bakayım, bakacağım, bir volta bir çıkayım, bir sahili bir göreyim. Gerçi hatırlıyorum sahili. Sahil tam şehrin içinde. Buranın sahili güzel değil. Yani şeylerle meylerle böyle yan yana iç içe. Kafelerle mafelerle buranın sahili. Daha önce gelmiştim çünkü. Bu üçüncü gelişim. İlk gelişimizde günübirlik geldik. Çok iyi hatırlamıyorum. Ama bir volta bir giderim bakalım.

ver duş. Şaban Usta'ma şaba. Sansiyonun olduğun yerde Şaban Usta. Koltukların tamiri, koltukların kumaş kaplamaları. Kapitane kumaşlarla döşemecilik alanında fark yaratıyor. Arabaların kumaşları, tavan kaplamaları. Leslie Komotino'nun olduğun yerde sizin hizmetinizde. Sansiyonun olduğu caddede hizmetinizde. Bakamadım berduş. Belki çeşmesi turnalı turnalı. Duşum. Sonafro'ya gidin, arabanızı tertemiz yıkasınlar. Sonafro Gümüşhane'de. Tren yolunu geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz. Sarıcı'ya giden yol üzerinde efendim hemen mezarında geçince solda Sonafro olarak Instagram'da bulun. Sonafro olarak Instagram'da bulduktan sonra da oradaki telefonlara bakın, telefon edin, arabanızı gelip alıp yıkayıp yine size teslim etsinler. Kalfa Pastanesi. Efendim, şu ana kadar yediğim en güzel profiterolü Kalfa Pastanesi'nden yedim. Bende yalan yok. Şu ana kadar yediğim en lezzetli lokumları orada yedim ki kaldı ki Türkiye'de çok lokum yedim. Bir de zevk meselesi. Bazıları sert lokum sever. Türkiye'de sert yaparlar. Bu Kalfa Pastanesi'nin lokumları yumuşacık. İnsanın ağzında eriyor. Narlısı var, güllüsü var, güllüsü var. Fındıklısı, fıstıklısı var. Tahinlisi benim favorim. Tahinlisini çok seviyorum. Kalfa Pastanesi'nin lokumları harika. Şaba komşuma demiş Meşhur abla. Meşhur abla, hani senin arkadaşın marketçiydi. Hani Just Green'in ürünlerini alacağı diye, ne oldu? Almamış ha, inanın hiç satış yapamamış ha. Kızan.

İyi günler Gürkan, biz Almanya'da yanıyoruz. Bugünlerde programınız müthiş, başarılarınız daim olsun demiş Şengül. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Bana sıcaklıkları göndermiş, 39 derece bugün. Vay vay vay vay vay. Bakın bunlar normal sıcaklıklar değil sevgili dostlarım. Bu iklim değişikliğinin bir habercisi. Yalnız şöyle de bir yorum okudum. Gider ayak bak şunu söylemek istiyorum sizlere. Geçen gün çok böyle önemli bir bilim adamı konuşuyor bu konuda. Uzman diyor ki zaman zaman dünyamızda hep böyle sıcaklıklar artmıştır, yaşanmıştır diyor. Böyle uzun süreli, uzun yıllara yayılmıştır bu diyor. Nereden anlıyoruz bunu diyor. Eski Yunanlılar. Eskiden eski Yunanlıların zamanında da böyle uzun yıllar boyunca çok sıcak olmuş. O yüzden hep eski Yunanlılar böyle hani hafif elbiselerle falan filan çizilir, bilinir ya. Böyle beyaz giyerler, hafif kumaşlar giyerler, erkekler kadınlar aynı. Çünkü kışlar bile kış gibi yaşanmazmış ki Atina gibi yerlerde soğuk olur yani. Yani öyle bir dönem gelmiş ki belki bir 100 yıl boyunca mesela 50 yıl boyunca hep hava çok sıcak olmuş. Yani bu iklimsel değişimle ilgili değil, bu zaman zaman dünyamızda olan bir şey diyor bazı bilim adamları da bunun için. Artık bilemiyorum. Ben bu iklim konusuyla ilgilenmiyorum.

tekneyi belediyeye şikayet eden yavşak. İşim varsa batsın, ailem varsa dağılsın. Tez zamanda kanser ol, geber inşallah. Ben tekneyi kaldırırım, sorun değil ama benim ahım hep tuttu. Sende de kalmaz, merak etme. Evim az ileride zaten, biliyorsun. Varsa cesaretin bir uğra istersen demiş birisi. Tekneyi belediyeye şikayet eden yavşağı. Benim de bedduam tutuyor. Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Ahmet, just green. Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Ona göre. Aga, bizde Murat Övüş'te Övüş'den dalga dalga remix versiyonunu çalar mısın demiş Çiko. Yarın arkadaşım, yarına. Bugün geç kaldın. Ben demek ilgilenmiyorsun, sen başka gezegende mi yaşıyorsun demiş Faik Tuzlacı. Bana ne klimatik yağla giden, benim uzmanlık alanım bu be. Klimatik yağla giden

Sen hiç paltolarla, çuval gibi kalın şeylerle resmedilen eski Yunanlılar gördün mü? Ha? Niye? Çünkü hep sıcakmış. Kışın bile öf pöf derlermiş. Diyojen fıçının içindeyken ne demiş Büyük İskender'e? Gene o zaman aylardan ocakmış kış ama nasıl sıcak, nasıl sıcak? Çok fazla sıcak yokmuş, pardon. Diyojen fıçını döndürmüş güneşe doğru, adam güneşleniye. Büyük İskender gelmiş atından, tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk. Adı büyük, kendi küçükmüş, adamın bir 60 boyu varmış. Matosu'ya yalan söylersem. Ondan sonra attan dikilmiş adama demiş, dile benden ne dilersen demiş. Diyojen'e baksana sen. Ocak ayında adam ısınıyor fıçının içinde. Ne demiş Diyojen? Tipo Diyogenes. Gölge etme bana, başa ihsan istemem senden demiş Büyük İskender'e. Büyük İskender'e bu lafı söylemiş. Büyük İskender'in atı kıstırmış kuyruğunu. Bacaklarının arasında tıkıdık tıkıdık kaçmışlar gitmişler. Korkutmuş Büyük İskender'i.

Büyük İskender dediğiniz küçücük bir adam. Şimdi Batu'da Atina'da Pride yapıldı ya, ona çok güldüm. LGBTQ Pride'ı. Ona karşı olanlar Selanik'te Büyük İskender'in heykelinin altından başlattılar şeyi. Üniversite dediler, eliniz dediler, Hristiyanı dediler. Böyle şeylere karşıyız dediler. Yürüyüş Büyük İskender'in heykelinin altından başladı. Büyük İskender, Büyük İskender'in hayatında ne kim vardı? Güler misin, ağlar mısın?

Ben gidiyorum muhabbet çok bitmez. Git yat uyu demiş Mike Tuzlacı. Ya ben senin boyundaymış demiş Mike Tuzlacı. Benim boyuma yakınmış. Benim boyuma yakınmış. Benim de çok uzun olduğum söylenemez tabii ki. Efendim şimdi ben kaçıyorum hadi. Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'a çok teşekkür ediyorum. Max'ın katkılarıyla ve diğer sponsorlarımızın katkılarıyla, sizin çok özel katkılarınızla yine bugün 5 saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasıl kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle demezden önce hepinize hayırlı cumalar diyorum. Cuma namazına gidecek, cuma namazını kılacak tüm dostlarımıza ettiğiniz dualar, yaptığınız ibadetler, kıldığınız namazlar kabul olsun diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedi? Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğimkargomkapimda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 26 Haziran'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler, kıymetli dinleyenlerim, sevgili arkadaşlar, abiler, ablalar. Umarım ki hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir bu güzel 26 Haziran gününde. Bugünün anlam ve önemine şöyle bir bakayım dedim arkadaşlar. Bugün Birleşmiş Milletler işkence mağdurlarına destek günü olarak ilan edilmiş. Bir de şöyle bir özelliği varmış. Uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günüymüş. Böyle anlamlı günlermiş arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz şovumuza. Güzel bir program olsun inşallah. Harika şarkılarımız, eğlenceli sohbetlerimiz bugün yine sizleri bekliyor. Haydi bakalım başlayalım.

Ona büyü yaptım demişti, her şey istediği gibi oldu. Ganalı şaman olarak bilinen Nana Kwaku Bonson'un Yıldız Golcü'ye büyü yaptığını açıklaması sonrası İngiltere gol atamadı ve 2 puan kaybetti. Şimdi de büyücüler piyasaya çıktı abi. Kanye West'in konserinde bir büyücü böyle çok konuşulmuştu. Kanye West'in konserine gelmiş işte yani daha önce de başka bir konserdeymiş. Bunlar bilmem ne üyesiymiş. Ne bileyim, hatırlamıyorum, sallıyorum şimdi yani. Şimdi de Dünya Kupası büyücüsü. Büyücüler hadi gene iyisiniz, altın çağınızdasınız. Hadi bakayım. Ganalı şaman olarak bilinen Nana Kwaku Bonson'un Yıldız Golcü'ye büyü yaptığını açıklaması. Evet, öyle bir büyücülük furyasıdır, akıp gidiyor. Şu furya kelimesine de furya demeyin ya, demesinler, öyle duyuyorum bazen. Herkesin arkadaşlar böyle, yani en kusursuz konuşan insanın bile kusurlu kullandığı bir kelime vardır diye düşünüyorum ben. Çok nadirdir yani, böyle çok deneyimli, acayip bir spikerdir. Öyle çok profesyonel televizyon sunucuları falan, radyo sunucuları, efsaneler yani, o en ünlülerinden bahsediyorum. En deneyimlilerinden ya da. Onlar belki böyle hani, mesela onların bile böyle bir iki tane kelimesi vardır. Yeri gelse duyup şaşıracaksın yani abi. Koskoca sunucu ya dersin. Mesela Evrim Ağacı, Çağrı Mert Bakırcı videosunu izlerken çok şaşırmıştım yani. Doğru düzgün konuşuyor adam, böyle tutkulu bir şekilde, böyle güzel güzel, hani vurgulu okuyor her şeyi, anlatıyor. Güzel anlatıyor. Ama tam böyle furya kelimesini geçtiği bir yer geldi. Atıyor.

mesela, tamam mı? UFO videoları paylaşma furyasına uymayan kalmadı falan dedi mesela. Furyasına. Hay Allah'ım. Furyasına. UFO videoları furyasına uymayan kalmadı. Ben de börek diyordum mesela eskiden. Börek. Onu düzelttim. Vardır hala böyle. Mesela ben bir kelime söylemiştim. Eşim çok gülmüştü. Bir daha söyle bakayım. Ha, veba veba. Veba kelimesi arkadaşlar. Veba. Mesela veba hastalığı veba mıdır? Veba mıdır? Ben veba mı demiştim ya? Veba'ya yakalanmış mı demiştim? Veba'nın günümüzde olmaması... Ya veba ile ilgili bir şey söylemiştim, tamam mı? Veba hastalığıyla ilgili. Veba. Veba hastalığıyla... Ya öyle mi demeliydim mesela? Bak şu anda da böyle birbirine karıştık doğrusu yanlışı. Veba. Kara veba. Kara veba deyince kara veba var mıdır? Beyaz veba, kara veba, yeşil veba, mor veba. Yani böyle değişik veba türleri var mıdır? Ya da şöyle mi söylemeliydim mesela? Değişik veba türleri var mıdır? Hastalık olarak bu kelime, yani veba ya da veba, uzatılıyor mu uzatılmıyor mu yani arkadaşlar sizce? Yazın konuşalım, kışın konuşmuyor mu? tamam. Tuncay Saran Show.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Danları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Aşk, herkese aşık olsun. Herkes aşk yasa... Herkes aşk yasa... Orada Seren Serengil, Seda Sayan'ın platonik... Platonik. Seda Sayan'ın platonik aşkının... 25-28 Ocak Bulgaristan Bansko kayak tatili, 18 Şubat Yunanistan'ın dünyaca ünlü işkence İskeçe. Efendim, dünyanın en ünlü kahinlerinden olan Nostradamus'un başka kahin var mı ki? Var, evet, babaga... Babaga ne ya? Baba Vanga falan var ama yani... Yani çok daha güzel hadise şarkıları dinledim. Bak onu söyleyeyim. Bence çok daha güzel hadise... Hadise. Çok daha güzel hadise şarkıları var. Evet arkadaşlar, programımıza hoş geldiniz. Tuncay Saran Show başladı. Programımızın başında hemen bazı mesajlarımız var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz vesaire vesaire vesaire. Oğlum bir saniye, bir mesajınızı okuyorum dinleyicimizin ya. Allah Allah. İnsan çocuğuyla yayına gelince de böyle oluyor işte. Böyle oluyor.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

planlar, dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber

0: Ütü masamız bozuldu arkadaşlar. Bir aksamı kırıldı. Hadi dedim yeni ütü masası almaktansa bunu kaynak yaptırayım ben sanayide. Artık devir böyle yani. Neyse gittim sanayiye, sonra sonra bir yer buldum. Gösterdim, dedim burası tamir edecek falan. Adam bırakın bunu siz dedi, akşamüstü alırsınız. Buna biraz şaşırdım aslında. Çünkü iki küçük kaynak yapacak, bu kadar. Ya kaynak bu kadar teferruatlı bir şey midir? Kaynak ustaları daha iyi bilir ama bir bildiği vardır elbet ama biraz şaşırdım. Yani dakikalar içinde bitecek bir şeymiş gibi algılıyorum ben bunu yani.
1: Ya siz onu şuraya koyun, akşamüstü gelirsiniz. 2 saatlik işi var. 2 saat boyunca 2 küçük kaynak yapacağız. Böyle zzzz diye 2 saat uğraşacağım onunla ben. 500 lira falan isteyebilmek için.
0: Ya öyle bir kaynak yapacağım ki bir daha bu ütü masasını 100 yıl kullanırsınız. Neyse sanayi bir tık uzak olduğu için dedim birkaç gün sonra yolum bu tarafa düştüğü zaman uğrar alırım. Bu arada adama adını sormadım. Ve ütü masasını bıraktığım o yerin tabelasına da bakmadım. Neresi burası? Sanayide bir dükkan. Kaynakçı. Sadece tam çıkmak üzereyken şöyle bir etrafıma baktım. Hafızama yazmaya çalıştım orasını. Tabelalara baktım ne yazıyor, nerede ne var filan. 2 gün sonra geldim, hepsini unutmuşum. Bir tek bir yerde bulut yazdığı kalmış aklımda. Bulut yazıyor. Bulutun orada. Öyle bir yerde yani ütü masası. Bulut bilmem ne, neciyse artık orası.
1: Allah'ım ya.
0: Geldim işte şuralarda bir yerdedir diye tahmin ettiğim yerden başladım dolaşmaya. Ondan sonra o tabelasında bulut yazan yeri buldum. Bulut'tan birkaç dükkan gerideydim tam etrafıma bakarken. O yüzden buluttan birazcık böyle geri geri geldim. Allah Allah. Ütü masasını bıraktığım yere benzemiyor hiçbirisi. Bambaşka yerler yani, böyle değişik ürünler satan bir mağaza var. Bir yanında kaportacı var. Bir yanı bambaşka bir yere benziyor. Hiç öyle bir yer değil. Akücü falan yani. Hani. Ama bulut tabelasını çok iyi hatırlıyorum. Neyse sordum oradaki dükkanlardan birine. Burada dedim bir kaynakçı var mı? Yok dediler burada bir kaynakçı. Dedim herhalde ben bir paralel evrene gittim geldim filan. Öyle bir şey oldu yani. Bayağı bir dolaştım sanayiyi. Sorup duruyorum kaynakçı var mı buralarda filan. Ne yapacağım, şaşırdım yani. Ondan sonra neyse dedim ertesi gün bir daha gelirim, bir daha ararım. Dedim arama çalışmalarıma sonra devam ederim. Bugünlük yeter. Neyse ertesi gün tekrar gittim. 1-2 sokak gezdim. Tekrar o bulut tabelasının olduğu yere geldim. Orada bir yerde olmalı çünkü yani. Çok garip bir olay. Neyse tekrar dükkanlardan birine girdim. Adam beni tanıdı zaten. Abi dedi şu iki yan taraf. Ben aradım ettim. Dün gittim sordum filan. Ondan sonra ortaya çıkmış, öğrenmişler yani. Öylelikle kavuştuk ütü masamıza.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Geçenlerde bir tırnak makasına ihtiyacım oldu aniden. Evet, bir insanın aniden tırnak makasına ihtiyacı olur mu? Olabiliyor, şeytan tırnakları aniden çıkabiliyor. Yani birden pırt diye çıkabiliyor şeytan tırnakları. Ve çalışıyorsanız mesela, eve gitme imkanınız yoksa, bu o günü çekilmez kılabiliyor. Ve mesaimin bitmesine de daha bayağı var. Ve o şeytan tırnağını bütün gün çekmek zorundayım. Çekmek zorundayım derken hani katlanmak zorundayım. Baktım bu iş olmayacak çünkü bayağı büyük bir şeytan tırnağı. Hiç sevmem şu şeytan tırnakları. İşaret parmağımın sol tarafında bir şeytan tırnağı çıkmıştı. Ama öyle bir şeytan tırnağıydı ki tam olgun bir şeytan tırnağı yani. Kusursuz bir şeytan tırnağı. Dikkat etmeye çalışıyorum bir yerlere çarpmamaya falan, böyle taktırtmamaya bir yerlere. Çünkü çok acır ya, bilirsiniz bazı şeytan tırnakları. Her şeytan tırnağı çok acımaz. Şeytan tırnakları konusunda briefing veriyorum şu anda. Neyse, dikkat etmeye çalışıyorum falan böyle. Abi bir an dikkatimden kaçmış. Elimi pantolon cebime sokma mücadele etti. Tam elimi cebime sokarken bir takıldı şeytan tırnağı. Rahatsız edici bir şeytan tırnağıydı. İş saatlerindeyim. Aklıma şey geldi ya, bir yerden bir tırnak makası alayım. İş yerinde de çünkü arada bir lazım olur. Birden tırnaklarım uzar falan. O anda birden şunu fark ettim ki ben tırnak makaslarının nerede satıldığını bilmiyorum. Ve o anda bulunduğum yerde sadece bakkal var. Ve tabii ki de bakkalda satılmıyordur. Tırnak makasının bakkalda ne işi var diye düşündüm. Hatta şu geldi aklıma. Gideyim de şu bakkal amcayla bir dalga geçeyim dedim. Tırnak makası var mı diye. Bakkalda tırnak makası ne arar diye düşünüyorum çünkü. Girdim. Abi dedim, tırnak makası var mı? Adam tabii buyur deyip tırnak makasını uzattı bana. O kadar şaşırdım ki. Çünkü hiç beklemiyordum. Ben şakasındayım şimdi. Adam bana tırnak makası verdi ya. Varmış yani. Fenadır şeytan tırnakları.
3: Tuncay Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinde.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Benim şaşırdığım şeylerden bir tanesi ünlülerle hiç karşılaşmıyor oluşum. Nasıl karşılaşmam ya? Ya tamam, ünlülerin sık yaşadığı, yani çoğunlukta olduğu bir yerde yaşamıyorum ama yani ne bileyim, o kadar çok ünlü var ki, o kadar çok ünlü var ki, sporcular, tiyatrocular, televizyoncular, radyocular, şarkıcılar, yani her kategoride o kadar çok ünlü var ki bunlarla nasıl karşılaşmıyorum, nasıl karşılaşmıyoruz ben hayret ediyorum. Saklanıyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Ne bileyim, bir gün yolda yürürken bir yere gitmişsindir mesela, çarşıdasın, köşeyi dönersin, aa bir bakarsın Hadise. Tamam, Hadise o kadar kolay görülebilecek bir ünlü değildir belki ama ya binlerce ünlü vardır abi. Türk sanat müziği ünlüleri var, pop ünlüleri var, rock müzik ünlüleri var. Neden hiçbir yerde ben 84 grubuyla karşılaşmıyorum? Hayatımda karşılaştığım ünlüler birincisi bir alışveriş merkezinin bir yapı dekorasyon mağazasında Cengiz Kurtoğlu'nu görmüştüm. Aa, bir baktım Cengiz Kurtoğlu. İnsan şaşırıyor, bir tuhaf oluyorsun. Aa, gerçekmiş. Çok değişik bir duygu değil mi? Yani küçüklüğünden beri bildiğin, sesini duyduğun, şarkılarını dinlediğin, televizyonda gördüğün, internette gördüğün, yani o adımı yakından sana sadece 3-5 metre mesafeden gördüğün zaman çok tuhaf oluyorsun. Değişik bir duygu yani. Ne yapacağını şaşırıyorsun, öyle bir durum var. Ne yapsam acaba? Ne yapacaksın? Bir şey yapmana gerek yok. Çaktırmadan birazcık bakacaksın. Vay be diyeceksin kendi kendine. Devam edeceksin. Ne yapabilirsin? Ama o anda sanki insan diyor ki bir şey yapmam gerekiyor. Ne yapmalıyım? En fazla gidersin abi, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Abi bir imza alabilir miyiz? Tabii kardeşim, buyur. En fazla bu. Yani bir tek onu hatırlıyorum. Aa, bir de Arif Susam'ı görmüştüm. Ben de hep böyle taverna, fantezi dünyasının isimlerini görmüşüm. Yine aynı AVM'de görmüştüm hatta. Marketin çıkışında kasada. Aa, bir baktım Arif Susam. Karısıyla beraber kasada ödeme yapıyor. Böyle dikkatle incelemiştim. Arif Susam. Güzelmiş. Demek gerçekten varmış. Peki kiminle karşılaşmak isterdin? Selena Gomez'le karşılaşmak isterdim. İşte evin çıkışında Selena Gomez'le karşılaşıyorsun. Sen evden çıkarken o da sizin apartmana giriyor. Böyle yanından geçiyor. Bildiğin Selena Gomez. Selena, bir dakika. One minute. Selena?
8: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Geçenlerde bilgisayara çok uzun yıllar sonra bir format atayım dedim arkadaşlar, elimden gelir. Ama format atmadan önce bilgisayardaki tüm aslında gereksiz olan ama duygusal bağım olan bütün o dosyaları bir DVD'ye kaydedeyim dedim. Ta ne zamandan kalma boş DVD'ler vardı, onları doldurayım dedim. Abi DVD'ye yazma işleminin ortalarına yakın bir yerde Nero'yu bilirsiniz çoğunuz, DVD yazma programı, bir saçmalamaya başladı abi. Ki normalde hiç böyle bir şey yapmaz. Ondan sonra bunu Nero bilgisayardan kendi kendine arkadaşlar cehennemden gelen çığlıklar diye bir dosya açtı. Ben bön bön böyle ekrana bakarken ne olduğunu anlamaya çalışaraktan Nero kasıp böyle bir hata verdi. Bir yandan dosyayı kapatmaya çalışıyorum, bir yandan o korkunç çığlık sesleri, Nero kapanmıyor filan. Tövbe yarabbim, oluyor böyle ilginç tesadüfler diye düşünürken abi cızız diye bir sesle beraber DVD çıkardı. Nero Burning Room. Bu arada Nero Burning Room DVD yazma programının adı Burning Room ve oynattığı dosya cehennemden gelen çığlıklar şeklinde bir olay yaşamış arkadaşlar. Ekşi Sözlük'ten bir arkadaşımız hikayenin canlandırmasını yaptım size. Ama hakikaten çok acayipmiş, çok tırstırtıcı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Hayatımda birkaç defa mide endoskopisine girdim. En keyif aldığım endoskopi, yani endoskopi keyif almak için yapılan bir şey değil ama dur bir endoskopi patlatalım ya falan. Ama yine de ilkinden keyif almıştım. Yani yapacak bir şey yok, keyif almıştım. Ben istemedim keyif almak. Ama o sedasyon dedikleri şey, yan yatırdılar sedyede, kolları arkada bağladılar filan, işte geri saydılar. Ne zaman gittim bilmiyorum, gitmişim. Ama yavaş yavaş uyanmaya başladığımda böyle rengarenk bir dünyanın içine uyandım. Keşke hep orada kalsaydım. Ya öyle bir şey hissettim ki o an. Şunu düşündüm. Dünyada hiçbir şeyi dert etmeye gerek yok. Ya böyle uçsuz bucaksız bir renk harmonisinin içine uyandım. Uçuyorum. Etrafta yavaşça süzülen değişik renkli şeyler var sanki, bilmiyorum. Ve abi sanki mutluluğun anahtarını buldum. Yani gerçekten hayatımda belli başlı kendime dert ettiğim şeyleri aklıma getirdim. Ve aslında onların kesinlikle ve kesinlikle kendimden %100 emindim o an, dert edilecek şeyler olmadığına kanaat getirdim. Aslında onlar dert edilecek şeyler değilmiş. Niye dert ediyormuşum ki? Ve gerçek buymuş. Asıl olan buymuş ve ben o gerçeğe ulaşmışım endoskopi sayesinde. Ya sanki beni bu dünyaya bağlayan, hayatımda var olan sıkıntı olarak gördüğüm irili ufaklı her şeyden kopmuşum gibi. Ya bu kasvetli dünyaya sanki normalde kök salmışım da o anda bütün o köklerimden kurtulmuş rengarenk bir dünyada uçuyordum sanki ve o kasvetli dünyanın ne kadar gereksiz olduğunu fark etmişim gibi. Nelerle uğraşıyormuşuz ya filan diye düşünüyordum. Sonra bir baktım renkler yavaş yavaş dağılmaya başladı.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Threads yeniden erişime açıldı. Sosyal medya uygulaması. Hatırlar mısınız? Bundan 3-4 sene kadar önce açılmıştı bu Threads arkadaşlar. Meta'nın yani Facebook'un, Mark Zuckerberg'ün Twitter'ı. Yani o zamanlar Twitter Elon Musk'ta değildi galiba. İşte Facebook'ta Twitter'a rakip, bizim Twitter'ımızda bu diye Threads diye bir şey açmıştı. Hiç unutmam, yayında da bahsetmiştim. İsmi falso, logosu falso diye böyle en önemli. Bu ikisi falso olunca zaten çok şey kaybetmiş oluyorsunuz. Zor işin yani. Hani telefonda duran bir ikon düşünsene. Böyle logo et işareti. Bildiğin et işareti yani. Ve siyah beyaz. Böyle hani çok ön yargılı olmamak lazım ama antipatik geliyor bence göze. Benim fikrim bu. Threads sadece Amerikalılara ve İngilizlere ya da İngilizce bilenlere mi sen hitap ediyorsun? Threads ne abi? Ben arkadaşıma Threads mi diyeceğim ya? Threads ne ya? Ya o kadar belliydi ki bu projenin tutmayacağı. Kör göze parmak ya. Ne yapıyorsunuz? Koskoca bir de Mark Zuckerberg gibi bir adam ya. Birazcık daha söylenişi kolay. TH var ya, o başındaki TH. THREADS diye yazılıyor, tamam mı? Yani sadece TREADS diye bir kelime olsa, öyle olsaydı o zaman bile şansı bir tık daha yüksek olabilirdi ama THREADS gibi İngilizce İngilizce bir kelime olunca Threads yani ama. Bak bundan dolayı olmadı ha. Gerçekten yani bundan dolayı olmadı bence. Bir sebebi daha var gerçi. O da Instagram hesabında giriş yapabiliyordun. Ayrı bir uygulama değildi. Instagram'ın içinden Threads'e giriyordun. Yani Instagram odasının içine girip o oda içinde oda gibi bir şeydi yani. Neyse, yaklaşık 2 sene önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan Threads yeniden faaliyete geçti. Tedbir kararına uyulmayan dönem için rekabet kurulunca idari para cezası uygulanmıştı vesaire vesaire. Yeniden açılmış Threads.
2: Tuncay Saran Show.

Fransa sıcaktan kavruluyor. 58 bölgede kırmızı alarm verildi. 68 bin hane elektriksiz kaldı. Sıcak yüzünden insanların hayatlarını kaybediyor olması çok ilginç bir şey değil mi arkadaşlar? Yani mesela aşırı soğuklarda, fırtınalarda, sellerde, aşırı kar yağışlarında bir şekilde hani donarak ölenler oluyor. Sellerde boğularak ölenler oluyor. Fırtınalarda kafasına bir şey çarparak. Yani hava şartları bir şekilde insanların ölümüne sebep olabiliyor ama mesela sıcaktan insanların ölmesi bana çok ilginç geliyor yani. Ya bu nasıl bir sıcak abi? Onu demeye çalışıyorum. Çok duyduğumuz şeyler değildi bunlar mesela çok eskilerden. Ya çok sıcaksa mesela gölgede oturursun değil mi? Ya otur orada, ne olabilir en fazla yani? Ya da evin içine gir, kuytu bir yere çekil. Anlamakta insan zorluk çekiyor yani sıcağın insanları öldürme şeklini. Ama bir sürü ölen insan olmuş yine Avrupa'da. Ve yani elektriklerin kesilmesi de biraz ilginç. 68 bin hanenin elektriksiz kalması. Aşırı hava şartlarında, fırtınada, karda, yağmurda, selde bilmem ne de falan filan elektrik kesilmesini anlarsın da. Sıcaktan elektriğin kesilmesi de çok ilginç bir kavram yani. Aşırı sıcakların yol açtığı arızalar sebebiyle elektrikler kesiliyormuş. Artık hani dolaylı yoldan abi herhalde. Yani çok sıcak olduğun için mesela insanların klimalara yüklenmesi, santrallerine arıza vermesi ve çalışmaması gibi şeyler olmuş olabilir diye aklıma geliyor. Ya da işte direkt elektrik şebekelerinde aşırı sıcaktan dolayı soğutma sistemlerinin mesela arızalanmasından dolayı falan filan sıkıntılar olmuş olabilir.

0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın önemli figürlerinden, özellikle de Diyemedim, Sensiz Sabah Olmuyor, Yalnızım, Ya Seninle Ya Da Sensiz gibi birçok güzel şarkıyla tanıdığımız sevgili Zafer Peker, şimdi sohbet hattımıza ve kendisiyle keyifli bir sohbetimiz olacak.
1: Sensiz sabah olmuyor, uyanıyorum ansızın.
0: Öncelikle sohbet hattımıza hoş geldin Zafer abi, nasılsın?
2: Tuncay, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Televizyon, sinema, kitaplar ve sosyal medya ile ilgili sorular soracağım. Hazır mısın?
2: Tamam, ver bakalım. Gönder.
1: Sor beni ellere, sor sor. Gecelere sor beni.
0: İlk konumuz sinema. Sinemayla aran nasıl? Çok film izler misin?
2: Sinemayla aram iyidir. Çocukluk dönemlerimizde sokaklarda, mahallelerde yazlık sinemalar vardı yaz aylarında. Sinemaya karşı çok ilgim vardır. Yani zamanında o siyah beyaz Türk filmleri olsun. Oscar ödüllerini kaçırmam vesaire. Bayağı ilgilenir yani.
0: Sinemada seyrettiğin ilk filmi hatırlıyor musun?
2: İlkini hatırlayamıyorum ama mesela ilk çok korktuğum filmi hatırlarım. Mesela Suspiria diye bir film vardı. 70'lerde olması lazım galiba. Biz o filmle böyle kardeşimle, Hakan'la gitmiştik. O kadar korkmuştuk ki filmde. Birbirimizi sarılarak gelmiştik falan. Düşün yani, gece karanlığında dönüyorsun. Bir de gece akşam oyun kuruyor.
1: Korkular başucumda. Yasaklarla yan yana.
0: Peki çok meşhur olup da izlemediğin bir film var mı?
2: Evet, var. Aslında izlemedim tam baştan sona. Mel Gibson'ın filmiydi, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Cesur Yürek.
2: Cesur Yürek, evet.
0: Hiç mesela böyle sinema salonunda filmi izlerken ya ne biçim filme girmişiz, ben bırakıp çıkıyorum deyip de çıktığın oldu mu?
2: Evet, bir tanesinde bu ne saçmalık ya deyip yarada çıktığımızı hatırlıyorum bir filmden, ama şu an hangi film olduğunu hatırlamadım yani. Oturup izlemeye değmez diye düşündük ve çıktık dışarı.
0: Ya biz Sırlar Oteli diye bir filme gitmiştik, Mel Gibson'ın filmi. Hepimiz o kadar sıkılmıştık ki bunun geyiğini yapmıştık. Bununla ilgili yaptığımız geyiklerden biz çok eğlenmiştik, o yüzden aklımda kalmış o. Dizilerle aran nasıl abi? Var mı böyle favori bir dizin?
2: Dizilerle aram iyi ama ben son yıllarda yani bayağı bir zamandır televizyon izlemiyorum. O yüzden ben dizilerden hiç haberim yok yani. Açıkçası sevmiyorum da ya. Bunları nasıl izliyor insanlar falan diyorum yani. O derece bilmiyorum abi.
0: Bu aralar takip ettiğin bir dizi var mı? Nedir?
2: Eskiden kaçırmış olduğum dizileri falan takip ediyorum. Doktor House vardı mesela. Şu ara onu takip ediyoruz. Yani her akşam bir bölüm atıyoruz ben diyeyim sana. Son zamanlarda Diziz As diye bir dizi var. O da çok güzelmiş yani. İnanılmaz gerçekten.
0: YouTube'da vakit geçiriyor musun?
2: YouTube'da da vakit geçiriyorum.
0: Takip ettiğin yani, YouTube kanalları var mı?
2: Barış Özcan mesela. Ben yabancı kanallarda yurt dışındaki işte böyle teknoloji anlatan telefonları vesaire, kameraları, şunları bunları inceleyen YouTuber'lar var yabancı. Onları takip ediyoruz falan. Hani hoşumuza gidiyor yani, teknolojik anlamda şeyler, gelişmeler hoşumuza gittiği için.
0: Peki sosyal medyaya geçelim şimdi. Sosyal medyada seni en çok rahatsız eden şey nedir abi?
2: Ya sosyal medyaya bir giriyorum, moralim bozuluyor. Şu hashtag'lar var ya. Mesela bir şey öne çıkmış, bir kelime bir şey olmuş. Ya bakıyorsun ya ne olmuş diye. Abi o kadar doldurmuşlar ki her şeyle o gülmeyi. Ya ne olduğunu anlayamıyorsun yani. Yani evet. Mesela geçenlerde Bülent Ersoy'u tweet'i olmuş. Bakıyorum ya kadına bir şey mi oldu? Ara yok. Haber yok onunla ilgili.
0: Ya ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bir şey paylaşıp ondan sonra altına da bütün hashtag'leri sıralayayım.
2: Böyle botlar var, şeyler var, işte kullanılan hesaplar var falan biliyorsun, böyle oluşturma şeyleri var. Yani onlar beni rahatsız ediyor. Bir de tabii işte yaşadığımız bazı şeyler, dışarıda, etrafta, hayatta olan şeyler rahatsız ediyor. Onları bazen tutamıyorum, kendimi yazıyorum.
1: Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız.
0: Telefonunla çok vakit geçiriyor musun abi?
2: Evet. Yani sosyal medyayı takip ediyorum. Instagram'da çok aşırı derecede paylaşım yapmıyorum ben. Kullanıyorum ama Instagram. Twitter'da falan işte. Facebook'u zaten unuttum desem hani yerim. Ne zaman girdiğimi en son hatırlamıyorum. Bayağıdır kullanmadım.
0: Zafer Peker'in telefonunun duvar kağıdını çok merak ettim.
2: Duvar kağıdı şey, benim bu telefonun kendi içindeki duvar kağıtlarından bir tane var şu an.
0: Öyle özel bir şey değil yani.
2: Şirli bir şey bilmiyorum. Herhangi bir şey koymadım.
0: Güzel. Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Zafer Peker'le telefon sohbetimiz devam ediyor.
1: Ya seninle ya da sensiz, durumumuz gör bak çaresiz. Beni yorma, beni kolla, olamam ben sensiz tek başıma.
0: Oyun oynuyor musun, video oyunum?
2: Ben hiç video oyunu oynamadım. Oynamayı da beceremiyorum ya. PC'de veya işte solitar, moliter benzeri şeyler olur. Ganyong falan gibi. Ama öyle şeyler oluyor bazen, canım sıkılırsa açıyorum. Hani genellikle oyun oynamıyorum desen yeridir yani.
0: Hiç böyle oyunlarla ilgili bir deneyimin olmadı mı? mesela çok eskiden de yok muydu? Atariler, materiler işte ne bileyim.
2: Ha onlar tabii işte. Atari falan çıktı zaten 90'larda falan çıktı yaklaşık. Ben o zaman 30'lu yaşlardaydım. Ne bileyim hiç yani 40'lu yaşlardaydım neredeyse. İlgimi çekmiyordu yani. O şekilde çok oynamadım desem yeridir ya.
0: Oyun dünyasıyla çok aran
2: olmadı. Oyun dünyasıyla alakam yok evet evet.
0: Ya zaten bağımlılık yapıyor. Ben seviyorum aslında, çok büyüleyici bir dünya. Elini verip kolunu kaptıracaksın diye korkuyorum. Acayip zaman öldüren bir şey yani. Her gün rutin olarak yaptığın bir şey söyleyebilir misin bize?
2: Özellikle son yıllarda YouTube'a girip mutlaka müzik videolarına falan bakıyorum.
0: Unutamadığın çok acayip, çok efsane bir konser kaydı var mı?
2: Var ya. Tina Turner'ın kocasıyla zamanında yaptığı, çok güzel böyle kızlarla falan dans edip yaptığı bir şey var. O konser gerçekten benim için. Var ya. Tina Turner'ın kocasıyla zamanında yaptığı, çok güzel böyle kızlarla falan dans edip yaptığı bir şey var.

0: Tuncay, Michael Jackson'ın Thriller klibinin çıktığı video kaseti elimize geçti. O zaman Betamax kasetler yeni çıkmıştı. 13 dakikalıktır o klibin orijinali. Biz o klibi bir şekilde elimize geçtik kaseti ve gittik bir arkadaşımızın evinde kaç defa izledik biliyor musunuz? Hatırlamıyorum sayısını yani kaç defa izledik. İnanılmaz bir etkisi olmuştu. Ki ortada internet yok, bir şey yok o zamanlar. Bütün dünyada yani zaten o albüm rekorlar kırdı. Mesela Weekend var şu anda onun sesini o tarz bir şey söylüyor yani. Weekend yapıyor işte. Tamam andırıyor güzel hoş ama mesela bir Michael olmuyor mesela. Şöyle bir şey var. Her şeyi dönem içerisinde değerlendirmek gerekiyor aslında.
1: Yani mesela aynı dönemde yaşamış olsalardı. 100 yılın diyeyim mesela bir de Elvis Presley'ini belki. Elvis Presley dansı diye bir şey var belki. Öyle koyabilirsin. Hani o kadar çok hakim değilim. Çok eskili kalıyor ama gene de Elvis Presley dansı. İşte Michael Jackson dansı.
0: Tabii.
1: Ama şimdi günümüzde yani mesela Justin Timberlake dansı ya da Weekend dansı bilmem ne dansı falan demiyorsun. Onlar bir ekol oluşturmuş
0: işte
1: yani.
0: Onlar böyle bir ikondular yani. Bir şey yaratmışlardı mesela. Bir şey yapmışlardı. Ben Elvis Presley'in daha henüz filmi izleyemedim ama geçen gün şöyle bir baktım. Çok az bir şey izledim başında. Yani inanılmaz o ilk başlangıç şeylerini falan biliyor. O çocuk da çok iyi oynamış onu ya.
1: Çok güzel film ben izledim onun. O zaman laf laf açtı. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Gelelim son sorumuza.
2: Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden.
1: Olmazsa olmazım dediğin bir şey var mı günlük hayatında?
0: Olmazsa olmazım. Ben mesela şey kahvaltısız olmaz. Mutlaka kahvaltı yaparım. Yani mutlaka hani çok acil bir yere bile gitsem yolda giderken bir poğaça alırım. Hani bir şey yerim. Yani öyle diyeyim sana.
1: Yani kahvaltı önemli ya. Ben de severim kahvaltıyı. Eğlenceli de bir öğün yani. Balı, peyniri, zeytini.
0: Tabii hani keyifle yaparsın. Böyle hazırlarsın kendine göre falan hani.
1: Dinleyicilerimizi de şimdi karnını acıktırdık belki. Zaten son sorumuzu. Valla çok keyif aldım ben. Bence güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın
0: evet,
1: için.
0: Evet benim için de ilginç bir sohbet oldu. İlk defa bir radyoya bağlanıp da işte televizyondan eski dönemimiz şarkılardan şuradan buradan Michael Jackson'dan falan bahsediyorum. Genellikle şanssıza olmuyor diyemedim. Anlamazsın. İşte kafayı taktım sonra bunları konuşalım. Bu daha değişik oldu. Yani, hakikaten teşekkür ediyorum ben de.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir zaman tekrar görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek
5: market. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Kırık plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün kırık plakta yine hep beraber geçmişe doğru sizlere güzel bir yolculuğa çıkarmak için geldim. Tam 2 saat boyunca sizlerle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Bugün neden bahsedeceğiz? Efendim bugün eski pazar alışverişlerinden bahsedeceğiz. Mesela cumartesi akşamı evde küçük bir liste hazırlanır da hatırlayın. Domates, salatalık, patates, biraz maydanoz, 1 kilo elma. Sabah erkenden kalkılır, file torba hazırlanır, para kesesi çantaya konurdu. Pazar sabahının o kendine has kokusu olurdu. Taze sebze, sabah serinliği, çay ocağından gelen demli çay kokusu. Daha pazara gitmeden içimizde garip bir heyecan olurdu. Çünkü o alışveriş evin

eski pazar alışverişlerinden bahsedeceğiz dedik bugün sizlere. Pazara girer girmez bir ses konusu karşılardı bizi. Taze fasulye burada, 3 kilo 5 lira. Her tezgahtan başka bir melodinin yükseldiği o kalabalık aslında bir şehir senfonisiydi. Ellerinde file torbalar, başında şal, kolunda çocuk, herkesin kendi alışveriş rotası vardı. O kalabalığın içinde tanıdık bir ses duymak, komşuya rastlamak bile pazarın tadına tat katardı.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Eski pazarlardan, eski pazar alışverişlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim, pazarda sebzeler, meyveler dizilmiş bir renk cümbüşüydü. Domatesin kırmızısı, biberin yeşili, limonun sarısı. Tezgahlar bir tablo gibiydi. Anneler bastırırdı parmakla, taze mi bu diye sorardı. Esnaf da abla sabah tarladan geldi derdi. Şimdi o güven, o sohbet, o göz göze gelen samimiyet maalesef yok. Çünkü artık marketlerde barkod var ama o tezgahın sıcaklığını hiçbir yerde bulamıyoruz.

kilo 5 lira çok değil mi derdi annem eskiden. Esnaf gülümser, abla sana 4 olsun derdi. Pazarlık sadece fiyat indirmek değil, bir iletişim, bir küçük sohbet, bir tebessüm alışverişiydi. O an pazarcı da müşteri de oyunun bir parçası olurdu. Sonunda herkes memnun ayrılırdı. Şimdi etiketler sabit ama o pazarlığın verdiği insani sıcaklık fiyatlardan çok daha değerliydi.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eski pazarlardan, eski pazar alışverişlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Mesela eskiden pazarda her şeyin tadına bakılırdı. Karpuzdan bir dilim, üzümden bir salkım, zeytinden bir tane. O tatlar alışverişin en güzel kısmıydı. Bu tatlıymış, bundan alalım diyen annem tezgahın arkasındaki samimi bakışla göz göze gelirdi. O anda alışverişten çok bir güven duygusu satılırdı aslında. Artık hiçbir markette o güvenin tadı maalesef yok.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken geçmişe doğru yolculuğumuz da devam etmekte. Efendim pazar dönüşü evin yolu uzardı mesela. File torbalar kolları keser ama kimse şikayet etmezdi. Çünkü o torbalarda sadece sebze meyve değil, haftalık düzen, huzur, evin bereketi taşınırdı. Kapıdan girince annem hemen bir sofra kurar, taze alınan domatesle peynir kesilir, yanında sıcacık ekmek olurdu. O sofralar işte pazarın asıl ödülüydü. Sonsuzluğu

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ροδόπη. Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
1: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Sevgili dinleyenler, eskiden bizim için pazarın anlamı başkaydı. O kalabalıkta kaybolmak, annemizin eteğini sıkı sıkı tutmak, bazen pamuk şeker ya da mısır istemek. Elimize tutuşturulan bir muz ya da elma sanki bir hazine gibiydi. Eve gelince ben de taşıyayım diye yardım etmeye çalışırdık. O küçük sorumluluklar aslında büyümenin ilk adımlarıydı.

Eski pazarlar diyoruz efendim bugün sizlere. Bir köşede peynir, öte yanda zeytin, karşıda köy tereyağı. Her tezgahta başka bir memleketin kokusu, başka bir aksan olurdu. Erzincan Tulum abla şöyle bir dene. Aydın inciri yeni geldi. O pazarları aslında ülkenin küçük bir haritası gibiydi. Her tezgahta başka bir hikaye, başka bir insan yüzü.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler hatırlayın, yağmur yağdığında pazardaki tezgahın üstü naylonla örtülürdü. Çamura bata çıka alışveriş yapılırdı ama kimse vazgeçemezdi. Çünkü o pazar alışverişi sadece ihtiyaç değil, bir alışkanlıktı. O kokan toprak, o buharlaşan sebze kokusu bir tür huzurdu. Şimdi AVM otoparklarında alışveriş yapıyoruz ama o naylonun altındaki sıcaklığı maalesef bulamıyoruz.

sizlere eski pazar alışverişlerinden bahsettik ve geldik günün sonuna. Günün sonunda pazarcılar "topluyoruz abla" diye bağırır, tezgahlar boşalır, yerlerde birkaç limon, birkaç yeşillik kalırdı. O sessizlik bile huzurluydu çünkü herkes evine bereketle dönmüştü. O pazarların sonundaki yorgunluk garip bir mutlulukla karışırdı. Şimdi geriye sadece hatırası kaldı. Naylon poşetlerin hışırtısı, esnafın gülümsemesi, evin kapısından girerken duyulan o "oh bitirdik" hissi.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için...
6: Radyo City sunar. Saat 22.
7: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0

0: ama gözlerine dokunmamış ya.
1: Efendim, bugünlük yine maalesef bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Hafta sonu malum sizlerle beraber olamayacağız ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Çok güzel, çok keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesiye kadar kendinize iyi bakın efendim. Ben Nurgün, hoşçakalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi beni
5: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 evrodan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: bakarat üzerimde. Bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilir.

0: Rasiti sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.